sevgiler. Yüzüme inceden uzun uzun çizgiler.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Oturacağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

yok.

0: Biz. Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Evet, Tarkan seslendirdi. Vur ya son maç tabii. Vur ya yolla, Türkiye'ye yolla isimli şahane eseri Tarkan Beyefendi'nin tınılarıyla dinledik. Maç bitti mi çocuklar?
1: Maç bitti sevgili maç bitti.
0: Bazılarına seviniyor. Üzülüyor daha doğrusu. Dur, seviniyor değil. Ulan madem oynayabiliyor. Arkadaşlar madem oynayabiliyorduk değil konu zaten yani. Amerika niye kalsın ki? Zaten bitirmiş mevzuyu, bitirmiş.
1: Almış işte. götürmüş.
0: O yüzden bu beyhude şeylere çok da şey yapmamak lazım. Burası Alem FM, şov başlar. 7'yi 9 dakika geçiyor. Hadi ver, senin bir detay veresin var yüzünden
1: yok
0: belli.
1: Yok sevgili Yıldırım, tamam, ver, ya. Vallahi yok ya.
0: Ver, uğraşamayacağım.
1: Vallahi yok ya. Ne yapsak tamam, ver, belli ver. Değil sevgili Yıldırım, üzülsek mi?
0: Yeme ya, yeme şu numaraları aşağı. Yeme kardeşim. Ya hiçbir işe yaramayan bir galibiyet. Hiçbir işe yaramayan bir galibiyet.
1: İnanılmaz sevindiler ama sevgili Yıldırım çocuklar. İnanılmaz sevindiler ya.
0: Eve dönüyorlar, sevinecekler tabii. Ben o zaman ben de sevinirdim.
1: Özlediler tabii değil mi? İstanbul'u özlediler, ülkelerini, memleketlerini özlediler. 3-2 işte sevgili Yıldırım. 3-2 90+8'de ilk başta Arda, arkasından Orkun, arkasından uzatmalarda son saniyede gelen Kaan Ayhan golüyle 3-2'lik skorla sağdan galibiyetle ayrıldı millilerimiz. Kim, sağ olsun.
0: Golü kimler atmıştı?
1: Arda, Orkun ve Kaan.
0: Kaan attı.
1: Kaan attı.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Çok kıymeti yok. Kırılan tesis tutmaz sevgili Yıldırım.
0: Bravo. Türk futbol tarihinde hiçbir manası olmayan bir milli karşılaşmayı.
1: Ne kadar üzücü değil mi? Manasız 3 gol.
0: Ne diyelim ki ya? Yani?
1: Diyecek hiçbir şey yok ya.
0: Yani maçın bir aşağıda beraber seninle baktık. Sonuncu 90. dakika mıydı?
1: Aşağı yukarı o civarlardaydı.
0: O civarlardaydı.
1: 85'ten sonrasına falan baktık.
0: Sanırsın kupa finali kazandılar demiş Ali Başyurt. Maçı izledim. En azından Dünya Kupası'nda gol attık abi diyor.
1: Golsüz geldiğimiz tamamlamadık. Bak, yani bundan yıllar sonra konuştuğumuz zaman 3 gol 3 puan.
0: Ben futbolcu olsam hiçbir gole de sevinmezdim diyor.
1: Çılgınlar gibi sevindiler ya.
0: Vallahi göremedim vallahi, o sahneyi ya.
1: Son golü görecektin. Kaan Ayhan bir depar attı. Yedek kulübesine doğru, çizgiye doğru, kaydı kaymalı maymalı.
0: Oğlum bizim bilmediğimiz bir şey olabilir mi acaba? He?
1: Bir şey mi olacak
0: acaba? Haftaya maçımız mı var?
1: Ya Paraguay maçını tekrar mı ettireceğiz?
0: Ne bileyim ben yani, bu kadar sevindiklerini
1: göre. Var mı acaba? Masa başında mıyız acaba?
0: Oğlum bir işe yaramıyor lan.
1: Masada mıyız?
0: 9-0'da yenilebilirdiniz yani, sorun yok. Hiç oynamadınız son maç.
1: Gitti.
0: Yani Amerika'nın şeyi yok ki.
1: Gitti.
0: Yani
1: bütün kuponları yatırdık Türkiye olarak.
0: Peki Amerika ilk 11'iyle mi çıktı diyor?
1: Abi ilk bilmem yani sahada kim vardı ilk 11. Hiç bilmiyorum ki orijinal o ilk 11'in Amerika'nın çıkanın hangi 11 olduğunu bileyim.
0: Siz yayında yok değilsiniz bence diye galibiyet geldi demiş.
1: İnşallah ondan değildir ya.
0: İnşallah değil. Peki uyanan bir günaydın çeksin de bakalım kim uyanmış efendim. Bir kalabalığı bir kaldırıyor bir görelim sevgili dinleyenler. Orada mısınız? İşaretinize bakarız. Burası
1: gelsin
0: Alem
1: bakalım.
0: Efendim. Haydi. Fatih Reis diye bir dinleyicimiz efendim. Selam Çakın.
1: Günaydın Fatih.
0: Siz yayında yoksunuz diye yendiler diyen bir dinleyicimiz. İlk defa tam maçı izlemedim diyenler de var. Ondan sonra tamamı yani dinleyicimizin yazanların tamamına yakını maçı izlememiş. Onu söyleyeyim. Yani son 10 dakikaya bakmışlar.
1: Aradan falan. Birkaç kişi var.
0: Evet,
1: evden
0: efendim.
1: Sevgili Yıldırım. 7 kişilik evet. Gidiyoruz beyler diyor.
0: 7 kişilik gidiyoruz. Öyle oldu.
1: Her şey dahil tatil.
0: Mersin'e selam çakın çocuklar.
1: Mersin günaydın. Adana günaydın.
0: İzzet büyü yapmıştır diyor. Günaydın Çorum. Tüm Türkiye uyudu diyor. Beyler bir şeyden de memnun olun, prestij meselesi diyor Özal Bey yazmış.
1: Tamam işte yani prestij i̇şte ülke yani. Puanının katkısı var mı yok mu onu illaki olacaktır. 10 sıra birden düşmüştük çünkü.
0: Özal Beyciğim konu memnuniyetsizlik değil, konu tepkimizi dile getirmek, başka bir şey değil yani. Yoksa bir
1: yoksa
0: galibiyet.
1: Yoksa çok memnunuz abi bir, daha nasıl memnun olmayalım?
0: Bir galibiyet.
1: 3 puanla gruptan çıkamamışız, en memnun benim.
0: Yani Allah aşkına bundan da rahatsız olacaksanız yani takım için söylüyorum. Bundan da rahatsız olmayın yani en doğal hakkımız. Trip atıyoruz size.
1: Atacağım.
0: Yani öyle söyleyeyim.
1: Atacağım tribimi de atacağım.
0: Trip atıyoruz. Günaydın gençler.
1: Günaydın.
0: Onlar nasıl umursamaz oynadılar ilk iki maç, biz de öyle izledik diyor Samet yazmış. Ganalı büyücü bu sefer doğru bir şey mi yaptı acaba diyor. Doğru bir şey mi tutturdu diyor.
1: Bir kere de bunları yapayım demiş olabilir mi acaba?
0: Sabah 6.30'da kalktım, sadece yarım saat uykumdan ödün verdim milliler için. Günaydın Umut Hocam.
1: Günaydın.
0: Çok iyi ifade ediyorsun, aynı duygulardayım diyor. Evet, yani genel itibariyle dinleyicilerimiz de bizim gibi
1: evet, kim,
0: sinirli
1: çok
0: atarlı galibiyet.
1: Memnun değil tabii ki.
0: Kimsenin umurunda da değil. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: İyi sabahlar.
2: İyi sabahlar.
0: Evet. Ne yapıyoruz yavrum?
1: Şimdi sevgili Yıldırım ne yapalım? Ben bir haber okuyayım mı sana bir tane?
0: Oğlum öyle lak diye habere mi geçirdim? Ya sanki dün başladı olmaz yayıncılar. Sana, vallahi dün başladı
1: olmaz
0: ya.
1: Olmazsa trafik vereyim haber yerine.
0: Hava durumu vereyim. Ver önce ya. Oğlum dün mü başladın ya? Haber vereyim mi diyor.
1: Trafik vereyim ya.
0: Yok, hayır, önce yol durum ver. Yol durum ver diyorum. Hava durum ver. Önce hava durum ver.
1: Hava durumu veriyorum sevgili
0: ver bakayım,
1: Yıldırım. Sıcak. Evet. Hava sıcak.
0: Tamam, teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Şimdi yol durumuna geç.
1: Trafik yok.
0: Boş mu?
1: Boş.
0: Bugün, yani bugün 35, karne günü.
1: 35 gözüküyor sevgili Yıldırım. Muhtemelen sınıflara ve okullara gidişler 9.30 gibi olacaktır karne alınması için.
0: Evet.
1: Onunla, o yüzden şu an için boş sevgili Yıldırım. Ama karneden sonra muhtemel şeyler başlar. Cilcilli
0: yoğunluk,
1: trafik başlar.
0: Yoğunluk başlar.
1: Herkes
0: yerlere kaçma
1: falan
0: da başlar tabii.
1: İlla ki kaçışlar başlayacak. İlla ki, illa ki.
0: Bu arada biz de Temmuz'un kaçında çıkıyorduk? 13 mü?
1: 11 mi? 12 mi?
0: Bir baksana
1: o
0: abi.
1: O haftaya denk geliyor bizimki de.
0: Bakıver
1: bakıyorum
0: çocuğum.
1: Hangi, ne zaman yokuz biz? Temmuz nerede? 13 Temmuz'u haftası.
0: Yokuz.
1: Yokuz. 13 yokuz. Temmuz'un olduğu hafta yokuz.
0: Yokuz. 13'ü cuma mı oluyor?
1: 13'ü pazartesi.
0: Oğlum bir geriyi söylesene o zaman.
1: Abi geri değil, pazartesi.
0: Ya pardon, ileriyi.
1: 13 haftası işte ya. 13, 14, 15, 16 o hafta işte.
0: Orada yokuz.
1: Orada yokuz.
0: Ha, orada yokuz, tamam.
1: Orada yokuz.
0: Ha, orada yokuz. Sayın hocam çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Ol, rica ederim. Sağ olun, var olun Fatih Bey, sağ olun.
0: Çocuklar hazır mısınız?
1: Evet.
0: Bir ayılalım şöyle, bir kendimize gelelim.
1: Ayılt beni yavrum benim.

0: Bak Gamze diyor ki önce çıksanız keşke tatile. NATO diye ben 4'e 13 arası kaçıyorum diyor. NATO şeysi var ya diyor.
1: Kötü oldu o zaman Gamze için sevgili Yıldırım. Gamze 4-13 izinli, biz 13 bilmem kaç izinliyiz. 2 hafta birbirimizden uzak. Aç bir ilaç kalacak.
0: Evet, biraz öyle olacak.
1: Yine 4 gün izin alınıp 5 gün izine çıkılmış.
0: Doğru.

0: Şimdi tabii Ankara'da bütün çalışmalar son sürat devam ediyor. Oradaki o havayı hissediyor Ankaralılar da tabii.
1: Yaşıyorlar
0: çok
1: orada.
0: Çok ciddi bir çalışma var. Macron için özel park alanı.
1: Evet, dün onun olmadığını söylediler sevgili Yıldırım. Dün açıklama yapıldı
0: ama,
1: öyle bir şey yok.
0: Ama haberi çok yapıldı.
1: Haberi çok yapıldı. Parklar gösterildi, alanlar gösterildi. Spor evet. Neydi? Koşu yerleri.
0: Koşu yerleri gösterildi vesaire. Diğer liderler için de özel ekstra bir güzellik var mı diye merak edecektik. Ki bunun yalan olduğu, böyle bir şey olmadığı söylendi.
1: Yani iki gün koşmasa Macron da ölmez yani.
0: Olur mu, onun koşması lazım
1: İki gün koşma Macron'cum ya.
0: Rutinleri var bu. Devlet başkanlarının rutinleri var.
1: Döndüğün zaman koşarsın. Ya.
0: Öyle olur mu canım?
1: Git koş ya, burada birazcık rahatla ya.
0: Sabah rutini diye bir şey vardır.
1: Sabah köründe gelmişsin NATO zirvesine. Beyler ben kaçıyorum. Kızılay'da koşacağım.
0: Kızılay'da koşuyorum. Hocam bir soru sormak istiyorum diyor Fırat Onur. Ben de onu sorayım, sonra araya gideyim. Yazın tatile Yunan'a gidilir mi? Gidilirse ne yapılır diye bir minik bir soru gelmiş sayın hocam.
1: Sevgili arkadaşlar.
0: Sen Yunan'a çok gidiyor geliyorsun.
1: Gittik geldik de eziyet be.
0: Eziyet değil mi?
1: Eziyet. Yani maalesef eziyet. Yani
0: eski öyle, şeyi kalmamış.
1: Yani hafta içinin gece 3'ünü falan denk getireceksin ki işte Kapıkule'ye, Pazar Kule'ye. Boş geçebilesin. Dönüşte zaten boş gelme ihtimalin yok. 5-6 saat bekliyorsun. Ya bu eziyetler benim için önemli değil. Gider tatilimi yaparım, denizime girerim diyorsan eyvallah da ben sinirlerim çok bozuluyor benim ya.
0: Evet. Oh. O zaman sizi yöresel bir ifadeyle baş başa bırakıp reklama gideceğiz.
1: Buyurun.
0: Gitmek istiyorsan ahan da yol orada. Gitmek istiyorsan ahan da yol orada.
1: Ahan da yol var.
0: Ankara'dayım, merak ettiğim bu kadar hazırlık Ankara'ya, beğensinler de Ankara'ya taşınsınlar diye mi acaba diyor. Hayır be. Ülke imajı diye bir şey var. Güvenlik önlemleri has safhada tabii bir tarafta.
1: Tabii hepsi birlikte.
0: Bu çok önemli.
1: Bir ülkenin bir de dışarıdan görüntüsünün güzel görünmesi var. İlla ki birilerinin taşınması gerekmiyor yani. Önemli.
0: Bir de biliyorsunuz liderlerin geçeceği güzergahtaki köprülere işte Bayraktar TB2, Kızıl Elma gibi savunma sanayinde fark yarattığımız... Savunma sanayi.
1: Gözdağı diyelim.
0: Öyle diyelim değil mi? Onlar da asmışlar, onu da söyleyelim.
1: Bizim de füzemiz var, uçağımız var.
0: Oğlum elini niye öyle yapıyorsun füze deyince? Bu füze mi bu?
1: Bu ne?
0: Bu
1: füze böyle olur.
0: Bak. Bu ileri arkadaşlar. Füze.
1: Füze. Füze, uçak.
0: Uçaklar füzeler.
1: Ne ararsan.
0: Evet. Savunma sanayideki gelişme.
1: Atina'dan gelen var mı acaba?
0: Nereye? NATO zirvesi için mi? Vardır illa ki canım.
1: Kalabalık grup geliyorsa.
0: Vardır.
1: Özellikle onların geçtiği yerde daha fazla koyalım.
0: O güzergahta var, koymuşlar
1: Solo
0: işte.
1: Solo Türk dalış çıkışı yapsın oraya.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Hatta bence dalsın, alçak uçuş yapsın.
1: Alçak uçuş böyle korkutsun.
0: Korkutsun. Kendinize gelin diye.
1: Yere böyle 4 metre kala falan havalansın tekrar.
0: Evet.
1: Saçlarını rüzgardan savursun.
0: Hatta bence yol boyu onların maketleri de konabilir.
1: Küçük köşelere.
0: Küçük köşelere böyle. He? Ne diyorsun?
1: Bunları yapalım. Tamam, evleri güzelleştirdik, tamam. Sokakları güzelleştirdik, tamam. Parkları, bahçeleri, peyzajını hallettik, tamam da. Kanka ne alaka?
0: Neyin gözdağı demiş bir dinleyicimiz. İsmi yazmıyor ama.
1: Şu şeyin gözdağı.
0: Raşit
1: yani,
0: Bey.
1: Yani varız yani, biz de varız.
0: Raşit abi neyin gözdağı olacak işte, savunma sanayinde fark yaratıyoruz.
1: Evet, biz de varız, onun gözdağı.
0: Bunlar bizim elimizde.
1: Masadayız.
0: Ona göre
1: hani.
0: Evet.
1: Arada böyle sesler. Hoparlörden ama. Hani bir korkutacak, anladın mı?
0: Raşit abi biraz da sinirli bu arada bak.

0: Açtı abi, ne oldu? Maçı, maça mı sinirlendi?
1: Maçı izlemedim diyor. Formalar elimizde patladı diyor.
0: Yazık üretici oldu. Raşit abi üretici.
1: Muhtemelen üretici. Ah muhtemelen. Be,
0: gitti. Şu olsun an be Raşit ya, abi. Şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik Raşit öyle, abi. Senin öyle, yeni zenginliğini konuşuyor olabilirdik.
1: Öyle hakikaten öyle. Üzdüler, çok büyük
0: üzdüler. Binlerce forma satışını.
1: Ya biz burada puzzle yapıyorduk ya. Dünya Kupası puzzle'ı bıraktık onu, biliyor musunuz? Sevgili dinleyiciler.
0: Puzzle'da zaten eksikleri, yanlışlarıyla dün yarım saat oturduk şurada başına.
1: Onu mu düzeltmeye
0: çalışıyorsun? Işıl ben Yonca, her şey yanlış olur mu?
1: Ya.

0: O yapıyor, yaptım diyor. Bize sıra gelince biz onların yanlışını düzeltiyoruz.
1: Kızlar burada neler çekti düzeltecekler diye.
0: Lig Radyo'yla bir daha hiçbir organizasyonu yokum ben abi.
1: Maç organizasyonu?
0: Yok abi. O da zaten... Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokum abi. Hele erkenin olduğu hiçbir organizasyonda yokum.
1: Yokuz artık.
0: Yokuz
1: abi. Fatih Bey yoksa ben de yokum.
0: Yok, yok, yokuz.
1: Yokuz.
0: Yokuz. Zaten yayın koordinatörü olarak izin vermiyorum onlara arkadaşlık gitmene.
1: Arkadaşlık. Öğle yemekleri artık yalnız çıkıyorsun.
0: Yalnız çıkıyorsun. Yemiyorsun onları.
1: Herhangi bir Lig Radyo ekibinden evet. biriyle çıkılmak yok. Yok.
0: Sarperli olur.
1: Sarperli olur.
0: Makul bir insan.
1: Tamam.
0: Anlaşılabilir bir insan. Görkem de oraya geçtiğinden beri bir ayrı ayrı.
1: Takılmacalar.
0: Vücudunun parçaları ayrı ayrı. nasıl söyleyeyim yani.
1: Başıyla.
0: Yani
1: koluyla, ayağıyla, vücudu, yani tüm vücuduyla.
0: Görkem kardeşim gibi benim. Beni çok severim Görkem evet, biliyorsun. Evet, evet. Ama lige geçtiğinden beri huyundan mıdır, suyundan mıdır?
1: Var havasından.
0: Havasından. Havasından. Bir şey oldu yani.
1: Orada çocuğa. Klima az çalışıyor ya. Evet. Oksijen de az.
0: Lig Radyo'da Kerem Vatan'la zaten.
1: Zaten asla. Asla.
0: Asla yani.
1: Bütün işbirliklerinizi sonlandırın. Kerem Vatan.
0: Kerem Vatat adam. Kerem Vatan. Başka kim kaldı? Haluk abi belki olabilir.
1: Haluk abi belki olabilir. Maçta beğendim çünkü. Tavrını beğendim.
0: Çok efendi bir insan.
1: Milli maçta beklediğimizin dışındaydı Haluk abi. Bekledik ki farklı şeyler.
0: Bizi sinirlendirsin.
1: Bizi sinirlendirsin. Delirtsin bizi diye ama bekledik. Ama hiç inanılmaz sakin, düzgün, güzel yorumlarıyla, küçük şakalarıyla.
0: Yayını, bizi bizden aldı. Ama benim Lig Radyo'da favori yayıncımı söyleyeyim. Sarper Can Ayaz'dır.
1: Ayaz'dır. Erke Tümer'i lütfen.
0: Lütfen Erke Tümer'e karşı.
1: Bakışlarınızı değiştirin.
0: Yani biz biraz şerbetliyiz de mecburi şerbetliyiz.
1: Şu an yazıyor Erke. Diyor ki.
0: İlla yazar.
1: Bir şey yazmış söyleyemiyorum.
0: Lig Radyo'da Musa var diyor. Lig Radyo'da Musa. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Valla ben Musa falan tanımam.
1: Bak Ebru Hanım yazmış. Ebru Hanım diyor ki erkeği evlendirin çok negatif.
0: Ya ömrümü yiyor ya.
1: Bak sizinle iş yapılmaz ulan bana yürümeyin diyor. Asıl sizinle iş yapılmaz diyor.
0: Bir sonraki Dünya Kupası'nda Alem FM tek başına yoluna devam eder. Lig Radyo tek başına yoluna devam eder. Onu ben size söyleyeyim.
1: Seslerimizle anca birbirimizi duyabiliriz.
0: Abi yok abi. Bütün moral motivasyonumuzu emdi ya. Emdi ya. Adam resmen emdi ya.
1: Ama sevgilidir farkında mısınız? 30. saniyede ispiyonlandık.
0: Nereye ispiyonlandık?
1: Birileri tarafından Lig Radyo'yu ispiyonlandık. Şu an dinleyen birileri tarafından.
0: Umurumda bile değil. Dur
1: kim
0: bakayım.
1: Bunlar?
0: Lig Radyo ne konuşuyor? Bir dakika bekle.
1: Geliyor mu kulağına?
0: Aa, yok kulağıma şey yaptım ön dinleme yaptım
1: ne
0: da
1: yaptı, kim?
0: Bir telefon konuşması var şu anda.
1: Telefon
0: konuşması var. Erke konuşuyor olsaydı açacaktım potu da neyse. Evet araya gidiyoruz aradan sonra devam ediyoruz.
1: Buyurun.
0: Sevgili dinleyenler çok kıymetli Alem FM dinleyenleri. Galibiyetle uyandık bu sabah 3-2.
1: Galibiyet şarkımız gelir mi?
0: Hiçbir işe yaramayan bu galibiyeti şu şarkıyla kutlamak istiyoruz sevgili dinleyiciler dönüşte yani. Hazır mıyız?
1: Buyurun.
0: İşte bu şarkıyla. Sallan boyuna bakalım. Kubat seslendirecek. Galibiyet şarkısı olarak. Seversiniz hocam.
1: Hastasıyım.
0: Bu güzel türkü milli takımımıza geliyor. Canlarımız ülkeye geri dönüyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok...

0: Çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net. Umran Oto Ekspertiz.
5: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: olacaksın.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pronto, Pronto Tur. Pronto.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam.

0: Yani federasyonun açıklamasında da gidecek gibi durmuyor. Kendi açıklamalarında da gidecek gibi durmuyor. Fakat içeride bir cadı kazanı var.
1: Bir şey var değil mi hocam? Bir şey var içeride.
0: Kazan kaynamış, bir şey olmuş.
1: Dur bakalım ne olacak?
0: Ben buradan onu anlıyorum. Bilmiyorum kendim. Yani bir şey yapmış gibi olmayayım da. Ne derler ona? Böyle hani kötüyü çağırıyormuş gibi bir şey olmuyor. Böyle bir şey hissettiriyor.
1: Sanki gidecek gibi hissediyorum.
0: Sanki bir şeyler böyle onu olmuş söyleyeyim. İçeride. Neler olmuş acaba? Evet. Acaba neler olmuş?
1: Erkenin yorumunu alın. Erke bilir diyor. Yok abi. Bir daha biz yollarımız kesişmeyecek muhtemelen. Evet, geçtik. Peki Türkiye'de 2025 yılında yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetmiş. Ölümlerin en sık nedeni açıklanmış.
0: Nedir sevgili
1: Yıldırım? Dolaşım sistemi hastalıkları olmuş. Efendim ben etrafımda çok fazla kalp krizi duyuyorum.
0: Kalp
1: duymadığım kadar ama.
0: Kalp de bir dolaşım sistemidir. Evet. Kanın pompalanması, geçmesi,
1: evet.
0: Vücuttan dolaşması.
1: Ama şöyle bir rapor da var. Yok, kalp krizleri normal. Yani bir önceki yıllara göre de normal diye de bir rapor var ortada.
0: İstatistik aynı o zaman. Bizim o zaman şeyimiz mi attı?
1: Algımız mı değişti? Algımız mı değişti?
0: Sadece onları mı duyar hale geldik? Ya da belli bir yaşta geldiğimiz için artık sadece bu yaştaki insanların mı etrafta neler olduğunu farkına varıyoruz?
1: O olabilir. Ölümlerin en sık nedeni dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Demek ki bu konuda birazcık şey olmamız lazım. Dolaşım sistemimizi 6 ayda 1 senede bir
0: kontrol etmek lazım. Hekimlerimize gitmemiz lazım.
1: Ülkecek böyle bir problemimiz var.
0: Var, demek ki var. Demek ki var, oluşuyor.
1: Evet. Dolaşım var, bir de boşaltım var değil mi?
0: Boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. İki tane. İki tane.
1: İki tane.
0: En önemli sistem bunlardır. Boşaltımda zaten ülke olarak problemimizin olduğunu düşünmüyorum.
1: Boşaltımda.
0: Boşaltımda. Yani yeri geliyor yayında, yeri geliyor sağda. Herkes dilediğince
1: içini boşaltıyor.
0: İçini boşaltır.
1: Bu konuda rahatız.
0: Bu konuda rahat.
1: Ama gel gör ki dolaşım öyle mi?
0: Hiç dolaşım öyle değil.
1: Hiç öyle değil. Neyse. Yaklaşık 500 bin kişi, yani 491.684 kişi.
0: Kişi.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin hepsine.
1: Peki, geçtik çocuklar.
0: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Kaç kişi doğmuş onu da söyleydiniz. O yok haberde.
0: Onda yok.
1: Araştırma göre veganların kanser riski et tüketenlere göre %23 daha düşükmüş.
0: Bak, veganlığa davet haberi bu.
1: Davet haberi, evet.
0: Kesin bir oyun var sevgili Yıldırım.
1: Vallahi biz ete devam.
0: Gelin vegan olalım.
1: Onu söyleyelim.
0: Abi et önemli. Et önemli.
1: Biz ete yani devam.
0: Yıl.
1: Yani hiçbir şey bizi etten koparamaz.
0: Et abi, et.
1: Onu söyleyelim.
0: Et.
1: Çok
0: et
1: güzeldi.
0: Fatih Yıldırım com.tr.
1: Çok güzeldi.
0: Yani başımızda bile et var. İsmimizin başında.
1: Laflarımız var etle ilgili de söylemeyelim şimdi.
0: Varsa sevgili Yıldırım güzel bir tane alırım be.
1: Neyi?
0: Şöyle etli bir laf.
1: Ya şey derler.
0: Etli derken dolu dolu yani etli. Yağından arındır olmuş.
1: Yemekle ilgili laflarımız var bizim ama ya, değil mi?
2: Bir dirhem et bin ayıp örter.
0: Mesela
1: gibi,
0: evet.
1: Yani. Biz severiz, yemek yemeyi severiz. Hele konu etse of yani.
0: %23 çok düşük bir oran, etten devam diyor.
1: Kısa bir ara geliyoruz.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedefi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Fatih. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bu arada bir dinleyicimiz demiş ki maçı kazanmamız aslında sıralama açısından, yani dünyadaki sıralama açısından bir sonraki elemelerde playoff oynarken birinci torba ikinci torba muhabbetini etkiliyordu diyor. O yüzden önemliydi. Bakmayın hocama diyor. Murat Zehir yazmış. Hocam önemli mi gerçekten?
1: Hocam ben şimdi ben güne bakıyorum. Yani geleceği bu kadar planlamıyorum. Şimdi bugün yaşadığımız mutsuzluk 3 sene sonra hangi torbada yer alacağımızı evet, çok evet, fazla düşündürmüyor bana. Yani 10 sıra birden düştük. Şu galibiyetle kaç sıra yükseliriz bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bir belki.
0: O yüzden çok bir önemi
1: 2 falan
0: olacak. Yok.
1: Benim için çok şu an değil.
0: Şu an
1: belki
0: değil.
1: Yani bir dahaki kurallarda hani ulan orada yenseydik birinci değil ikinci torbada olmazdık falan. Belki o zaman hani bir ahvah ederiz de şimdi yok, bende yok maalesef.
0: Ver gelsin çocuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bursa'dan bir haberim var.
0: Bursa.
1: Bursa'da yaşayan K.I. Eşinin aşırı cimri davranışları nedeniyle boşanma davası açmış. Nedir bu cimrilik dediğinizi duyar gibi oluyorum.
0: Nedir bu cimrilik?
1: Beni sürekli banyonun ışığını çok yaktın. Sifonu çok. Sifonu çok çektiğin gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyordu diyor. Hani kapat demiyor. Hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi ve deterjan almıyordu diyor. Çay demlemem yasaktı evde. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılma sebebiyle boşanmamıza ve aylık 500 bin TL nafakaya, faiziyle 30 bin TL, maddi 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep ediyorum diye bir talepte bulunmuş.
0: Ayrılmamışlar henüz değil mi?
1: Şu an dava.
0: Dava. Soralım o zaman dinleyicilerimize. Eşiniz, sevginiz cimri mi?
1: Var mı böyle delirttiğiniz şeyler? Sifonu çok çektin.
0: Tuvalet kağıdını az kullan.
1: Tuvalet kağıdını bunu...
0: Var mı?
1: Bunu iki kat kullan ya. Üçe gerek yok bunu.
0: Şimdi tasarrufla cimrilik arasında böyle ince bir çizgi var. Sevginiz ya da eşiniz cimri mi? Eli açık mı? Nasıl? Bir soralım. Ya cimri insanda da hayat geçmez ya.
1: Bu başka bir seviye.
0: Başka bir seviye.
1: Evden kovmak
0: bu
1: ne ya?
0: Ayılık, manyak ayılık. Mısın insan?
1: Başka birazcık da insanlık diyelim mi? Azıcık insanlık.
0: Diyelim. ...536-901-8902. Bugün aynı zamanda karne günü. Öğrenci kardeşlerimizin yanaklarından öperiz. Tatillere hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Ya böyle bir cimri adam öyle para verir mi diyor ya? 500 bin liradan nafaka falan diyor. Öyle bir verir ki.
0: Cimri insanın yemeğini bile yemeyin der eskiler. Benimki sevgi anlamında cimri. Herkesi sevmiyor diyor.
1: O güzel bir şey bence ya, herkesi sevmemesi. Bu ne abi, herkesi sevecek kadar yer var mı içimizde ya?
0: Cimriye selam bile vermem.

0: Oğlum Alper karne alacak diyor. Selamınız da mutlu olsun da tatili güzel geçsin diyor Gamze Aydın.
1: Alper selamlar kardeşim.
0: Alper! Cimrinin şefkati de cimridir, sevgisi de cimridir.
1: Eşim cimri diyor. Mesela diyor domateslerin kabuklarını kalın soymuşum diye çöpten aldı diyor.
0: Yuh artık kabuklar be kardeşim ya.
1: Yıkadı diyor onları yedi diyor kabukları.
0: Oğlum bu cimrilik değil ya. Bu hastalık.
1: Bu TLC'ye çıkar bak.
0: Bu ne?
1: O hayatlar var ya.
0: Alo bir saniye, eskiler öyle der diyorsunuz da ben çok eskiyim, hiç öyle bir şey demedik diyor. Biz de diyor böyle bir şey uydurmayın diyor böyle laflar diyor. Valla dinleyiciler yazmış. Bizimkinin eli sıcak sudan soğuk suya girmez. Sadece elini yıkayacağı zaman sıcak suyu açarsa sıcak suyu boşuna açma. Sen yıkayana kadar kombiden sıcak su gelmeyecek diyorum. Bu cümleye girer mi?
1: Bu başka bir şey. Doğru söylüyor aslında. Açıyorsun ya suyu. O kombiden sıcak suyun gelmesinin süresi ne kadar?
0: 2-3 dakika.
1: O kadar el yıkayabilir misin?
0: Yıkayamazsın. Suyu boş akıtman lazım. Ama duşa girmeden önce de böyle bir suyu açma vardır ya ısınsın diye.
1: Tabii o mecbur. Orada mecbursun. Orada yapacak
0: ama
1: bir şey yok.
0: Ama elde bunu yapma.
1: Onu şey yapanlar kovaya su dolduruyor ilk başta falan. Kovaya biriktirenler var.
0: Kovayı kullanırım.
1: Yani ilk başta kovayı biriktiriyor bilmem ne kovaya koyuyor.
0: Kızlarım Ada ve Duru'nun da karne günü. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz diyor.
1: Günaydın Ada ve Duru.
0: Bu cimrilik değil diyor. Hastalık bak yazmışlar. Cömert'in yedirdiği yemek şifa. Cimrininki dert olurmuş diyor.
1: Cimri diye örselemeyin. Onların da diyor travmaları vardır. Yusuf diyor. Onlar da diyor insan diyor.
0: Yusuf da diyor ki radyonun en cimrisini söyler misiniz diyor.
1: Radyonun en cimrisi.
0: En cimrisi.
1: Kim ki?
0: Bizim radyonun en cimrisi kim olabilir ya?
1: Erke, onu da erke seçelim.
0: Ya erke. Oğlum bizim radyonun.
1: Ha,
0: katın
1: değil. Radyo, katın
0: Alem Efem'in.
1: Alem Efem'inse o zaman.
0: Cimrisi. Bizde cimri yok ya.
1: Yok ya öyle.
0: Bilemedim.
1: Hani bu tarz böyle cimrilikler görmedim ben hiç.
0: Tutumlu var da cimri yok. Tutumlu var.
1: İlla o vardır.
0: Mesela bundan yaklaşık olarak 9 sene önce altını çok yüksekten aldığı için Işıl hala ağlıyor. Mesela aradaki fark 200 lira falandı galiba.
1: 9 sene.
0: Abi bir panik oldu, bir stres oldu. Ya. Sallıyorum şimdi ne kadar? 6-300.
1: O zaman da aldığı 4 gram.
0: Işıl almış 6-600. Abi bir panik yaptı, bir stres. Ay ben çok yüksekten
1: ne olacak,
0: aldım.
1: Neler ne olacak diye.
0: Nasıl geri mi versem acaba?
1: Orada hep aynı örneği veriyorum. Bak diyorum geçtiğimiz günlerde adam sosyal medyada evini satıp altın aldı. Şu an 800 bin zararda.
0: Işıl bu konuda birazcık... Reklam ekibinden Işıl. Çok üzülmüştüm Işıl'a gerçekten ya. Hemen bir ağrı kesici verdim de biraz şey yaptı.
1: Toparladı. Kas gevşetici birazcık iyi geldi.
0: Biraz toparladı. Çok üzülmüştüm valla. Benim oğlan da karne alacak hafta sonuna. Ne? Benim oğlan da karne alacak.
1: Evet.
0: Hafta sonuna spor toto için iyi tüy olur bana.
1: Karne 1-0 demek ki dandik karne notlar.
0: Onu mu duyuyor acaba?
1: 1-0.
0: İyi şakaymış.
1: Güzel şaka. Detaycı şaka.
0: Ben anlamamıştım valla. 1-0.
1: Galibiyet beraberlik yaz.
0: Bugün yürüyüş yaparken karga grubuyla karşılaştım. Aklıma hocam geldi. Onlarla biraz muhabbet ettim diyor.
1: Çok güzel.
0: Nimet Hanım yazmış. Sen dedin ya karga beslemek
1: evet, istiyorum. Evet. Kargayı eğitmek istiyorum. Eğitmek.
0: Anladık. Heh. Hocam Doruk'la karne hediyesini anlaştınız mı?
1: Yok ya hiç konuşma. Sormadı da biliyor musun?
0: İstemiyor mu karne?
1: İlk defa bir şey sormadı.
0: Allah Allah.
1: Şaşırttı beni yani.
0: Karne mi çok
1: ben
0: kötü?
1: Ben de unuttum. Karne kötü yok ki ilkokulda. İyi kötü yok ki. Gelişim raporu var. Herkese aynısını yapıştırırız. Karne güzelliği.
0: İyi bir şey. Sürekli çocuğa bir şey alıyorsan istemez tabii. O da var.
1: Tabii ara sıra bir şeyler alıyoruz ya.
0: Tamam ondan işte.
1: O yüzden
0: zaten
1: muhtemelen.
0: Zaten her şeyin var diyordur.
1: Evet. İstediği şeyler artık saçma sapan şeyler sevgili Yıldırım.
0: Ne istiyor?
1: Telefon.
0: Yok, tuşlu telefon.
1: Saat.
0: Geçen öyle diyordu. Yok, baba bana tuşlu telefon al.
1: Tuşlu telefon. Yeter ki al. Yani hani bir şey al. Telefon olsun da ne olursa olsun.
0: Ortaokulu bitiren Gökçe ve ilkokulu bitiren Tuğçe. Onlara da başarı dileklerimizi gönderelim.
1: Başarılar kardeşim.

0: Kardeşlerim.
1: Ya ne kadar çok minik dinleyicimiz var.
0: Ne
1: ya.
0: Kadar çok yazdılar şu anda da. Herkes evet. Yazıyor. Ortalamalarını yazan var. Mezuniyet ortalamalarını.
1: Kızım İnci de karne almaya gidiyor. İlkokuldan mezun olacak. Çok heyecanlı.
0: Hadi bakalım hayırlısı olsun.
1: Hayırlı olsun. Bundan sonra daha zor bir süre sizi bekliyor onu söyleyeyim.
0: Ortaokul.
1: Ortaokul.
0: Lise.
1: Lise.
0: Üniversite. Sınavlar artık.
1: İşte bunlar
0: kapıda,
1: da.
0: Kapıda sınavlar kapıda.
1: Bunlar da bittikten sonra daha zor dönem sizi bekliyor. Yani üniversite de bitecek.
0: O da bitecek. O işe giremeyecek. İşe,
1: ev genci dönemi.
0: Ev genci.
1: İş dönemi. İş dönemi de bitecek. Daha zor bir dönem.
0: Evlilik dönemi.
1: Evlilik
0: dönemi gelecek. Evlilik bitmeyecek zaten muhtemelen inşallah bitmesin. Bitmezse de dertler bitmeyecek. Baba oradan bir şey ateşlesene yine yazlık alacağız. Anne bir şey versene şunu yapacağız.
1: Yani çok zor dönemler.
0: Önünüzde yaklaşık bir 60 yıl yaşarsanız eğer.
1: 60 yıl. O yüzden hayatımıza bakalım. Önümüze bakalım. Dün bir tane video düştü önüme.
0: Kendi mutluluğumuzu
1: düşünelim. Çok hoşuma gitti.
0: Buyurun.
1: Çok her şey yolunda giderse 75 yıl yaşıyoruz. 75 yaz tatili, 75 bahar, 75 kış sadece diye devam ediyordu. O kadar da şey yapmaya gerek yok diyordu.
0: Ki bunun ne kadarını bilerek bilinçli ve güzel bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Bir de öyle tabii, bir şey var.
1: Tabii bu şu anlama gelmesen öyle okulu salın, çalışmayın, tembel teneke olun gibi bir şey söylemiyoruz.
0: Asla.
1: Şunu söylüyoruz. Her şey kıvamında.
0: Şey tabii. Yani, abi geçtiğimiz günlerde
1: kötü haberler okuduk çünkü.
0: Evet.
1: Çocuğun yani, karnesi kötü diye.
0: Neler yaşandı burada?
1: Çalıştı,
0: neler yaşandı?
1: Aman aman. Aman. Düzeltilir. Seneye düzeltirsin ya.
0: Ya düzeltemezsen ne olacak? Bir şey mi olacak? Geçtiğimiz günlerde sevgili Yıldırım bir abimizin bir evinde bir operasyon vardı. Karo döşeme operasyonu 70 metrekare ıslak zemin.
1: O neymiş ya?
0: 2 günlük.
1: Ne o?
0: Islak, şey işte ya fayans var ya yerlere karo ıslak zemin diyorlar. Evin var değil mi bir? Bir evde yaşıyorsun. Tamam. 70 metrekareyi hesap et.
1: Ettim.
0: 70 metrekare eve usta geldi diyor 2 kişi. Bütün parçalarını ben aldım diyor. Kullanacağı harca kadar. İşçilik 130 bin istedi diyor. 2 kişi 2 gün.
1: Güzel para.
0: Bakın diyor. Bu memleketle diyor. Bu parayı doktor avukat kazanmıyor diyor.
1: Öyle abi.
0: O yüzden sanayide işçiye ihtiyaç var. Okumasa da olur. Günlük 30 lira yazıyor beyler.
1: Ara gidiyoruz. Saat 8 sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amilli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç ise 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 34 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 1 saat.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 32, Diyarbakır 37, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 26, Ankara 31, Antalya 34, İzmir 36, Adana 33 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam ediyor. Bence sizin radyonun cimrisi Selahattin'dir diyor. Vallahi değil. Selahattin'in eli açıktır. Mert'tir, cömerttir yani. Sevgili dinleyiciler, şimdi show devam ediyor ama size bir sorumuz var. Az önce reklam arasında, saat başında daha doğrusu, Sena bize sordu. Dedi ki bunu hemen dinleyiciye sormamız lazım.
2: Heyecanlandık.
1: Sonra Gonca nerede? Gonca ayağını denk alacak. Yani ona göre biz bir şey demiyoruz.
2: Küçük. Kimse görmedi.
1: Arkadaşlar, Gonca yoktu bu sabah haberlerde. Ona göre.
2: Bak,
1: ona göre.
2: Dinleyici bak şimdi. Veli Bey demiş ki Gonca yine arazim beyler diyor.
1: ona göre. Kimse görmedi.
2: Kızlarım
1: Gülfem ve Gülce karnelerini almaya gidiyor. Evet. Öperiz yanaklarına. Bir de bir
2: selam
1: yorum
2: olsun.
1: Yapmış. Yorumu okumayayım ben.
2: Gülfem ve Gülce.
1: Sorumuz şu. Neydi sorumuz?
2: Hemen soruyu sorayım mı?
1: Borç verdiğiniz yakın bir arkadaşınız borcunu ödemeden lüks bir tatile gittiğini sosyal medyadan paylaşıyor. O paylaştığı fotoğrafın altına bir yorum yazmanızı istiyoruz efendim. Sorumuz bu. Yüklü bir borç vermişsiniz.
2: El borcuyla tatile gitmiş.
1: El borcuyla tatile gidilmez oğlum. 300 bin lira kadar borç vermişsiniz.
2: Borçtan
1: ne
2: ses
1: kadar
2: yok.
1: Olmuş?
2: 6 ay geçmiş.
1: 6 ay olmuş.
2: Ses yok.
1: Bir bakıyorsun Instagram'da post çıkmış. Tatildeyiz.
2: Altta İngilizce bir şarkıyla.
1: Evet. Altına yorum yazmanızı istiyoruz efendim. Ne yazardınız? Yaşıyorsun bu hayatı kral.
2: Benim yerime de gez.
1: Of, direkt yazanlar var. Mustafa Sarıoğlu. Ben de öyle yazardım Mustafa.
2: Oo.
1: Okuyamayayım şimdi onu. Tur boğazında kalsın.
2: Sadece iyi tatiller yazarım.
1: İyi mi böyle yazarım?
2: Çay söyleyeyim mi kurban yazarım diyor.
1: Konum at konum.
2: Bedeli ödenmedi yazarım diyor. Haram olsun yazan var. Tabi yemeyenin malını yerler yazarım diyor.
1: Gel de ben de yiyeyim.
2: Ben de evdeyim kardeşim.
1: Allah içine sindirsin dostum. Zeynep Kemikli.
2: Allah içine sindirsin dostum.
1: Çok iyi.
2: Nasıl olsa geleceksin.
1: Çok iyiymiş. Param olsa da ben de gitsem. Sıkışırsan söyle.
2: Ahlı tatiller sana diyor.

0: Sıkışırsan kardeşim burada.
1: 300 bin kere maşallah yazarım diyor. Kanka 2 gramım daha var. Lazım olursa haber et. Söyle sevgili, hadi
0: söyle. Hiç mi mutlu olmadık? Şu an öyle bir durumum var. Bu mesajlardan sonra tatilden fotoğraf paylaşmayacağım. İyi ki varsınız, uyandırdınız beni diyor Barış. Şimdi radyo yeni açanları duyuralım. Bir arkadaşınıza borç verdiniz 300 bin lira kadar. 6 ay sonra bir post paylaşıyor. Tatildeyim, çok da eğleniyorum. Altına bir yorum yazmanızı istiyoruz o gönderinin.
1: Bak bir tane yorum var ama yazıldı. Yani okunmak için şey yapman lazım. Yani okumayı güzel yapman lazım. Şöyle yazmış: param olsun.
0: Tamam ay uzatıyor işte.
1: İşte param olsun. Kefene bereket yazmış.
0: Param zıkkım olsun kardeşim.
1: Param zıkkım olsun.

0: Baba parası değil, arkadaş parası yazarım.
1: Sen de ailene layıksın yazarım diyorum. İban atarım direkt diyor, yorum olarak.
0: Polise torbacı diye ihbar ederim. Su güzel mi? Açık büfede aç kal inşallah.
1: İyi mi oralar, gezinir mi?

0: Bak böyle bir şey yaşayan var bu arada. Başına böyle, böyle vakalar yaşayan başına gelen.
1: İşte bir tanesi
0: gelen.
1: Barış yaşayacak az önce okuduk.
0: Evet, geçenlerde böyle bir şey oldu. Akşam yani boş almış. Bayağı bir mekanda alkollü bir de. Gittim masanın başında bekledim diyor. Bana bakıyor diyor. Yazmış şimdi ismini vermiyorum diye. Evet evet.
1: Alabildi mi acaba masa başında?
0: İnşallah yedi ki almıştır.
1: Abi yedi işte.
0: Bir kaşık suda boğul.
1: Emi.
0: Alın teri değil, keriz parası yazardım.
1: Deniz nasıl girince alışıyor musun ya?
0: Allah rahatlığını artırsın.
1: Olsa da biz de gitsek.
0: Benim anneme borcum var, tatile gideceğimi söyleyemedim hala diyor. Saklıyorum diyor Esra.

0: Ya anne de bir şey olmaz be.
1: He? Ama yine bir lafını alırsın.
0: Yok be anne de bir şey
1: lafını
0: olmaz.
1: Alırsın. Bir inceden alırsın ama.
0: Tabii tabii git.
1: Git tabii. Ben en son köye gittim 4 sene önce. Yeter başka bir şey. Kendinden yola çıkarak. Bak sana söylemiyor farkındasın. Hep kendi hayatıyla alakalı.
0: Alo anne.
2: Efendim.
0: Nasılsın anneciğim?
2: Sağ ol kuzum, sen nasılsın?
0: Sağ ol anneciğim, teşekkür ederim.
2: Nasıl gidiyor?
0: Ya iyi diyelim be, sana da biraz mahcubum, kusura bakma
2: ne
0: anneciğim.
2: Ne oldu, hayırdır?
0: Ya borç aldım ya senden.
2: Ay anne, Handan.
0: Anneciğim kusura bakma.
2: Ayıp ediyorsun yani.
0: Vallahi benim anneyiz içimde bir dert değil.
2: Anneyiz burada, niye destek olacağız tabii ki? Sen, o olunca sen de vereceksin.
0: Vallahi
2: biz de vardı, biz sana verdik, sen de olursa sen bize vereceksin.
0: Eyvallah, doğrudur anne.
2: Hayat böyle, o kızım
0: kusuruma
2: benim.
0: Kusuruma bakma diye aradım seni de.
2: Olur mu, ne kusuru yavrum benim.
0: Eyvallah
2: yavrum,
0: çünkü benim, 20 mu? Gram az da değil yani anne baktığında.
2: Olsun olsun yani, gram 20 gram 20 kilo bunlar hiç önemli şeyler.
0: Eyvallah,
2: değil.
0: Eyvallah, iyi ki varsınız olsun. Be aile, iyi ki var
2: sen
0: gerçekten.
2: Sen de iyi ki varsın kuzum benim.
0: Tabii. Eyvallah evet. Anneciğim.
2: Canım benim.
0: Biz o zaman yarın yola çıkıyoruz annem.
2: Nereye oğlum, ellerini kızım? Ellerini öpeyim. Nereye gidiyorsunuz kızım?
0: Hemen kızmayayım. Desene sesim ona göre.
2: Hamdandı ya. Erkek ol hadi. Hamdi nereye?
0: Ya bir Bodrum yapalım diyoruz bir anne.
2: Sütüm aram olsun.
0: Alo anne.
2: Ben de mutfak dolaplarını yaptıracaktım. Yaptıramıyorum. Babamla bayram ikramiyesini bekliyoruz işte. Yatıracaklar ya. 4000.
0: Laf mı sokuyorsun anneciğim, anlamadım ben.
2: Yok oğlum yok. Helali hoş olsun oğlum. Sen gez. Sen gez kuzum benim. Ben en son 8 sene önce Afyon'a kaplıcalara gittim.
0: Ya.
2: Bir gün günübirlik gittim
0: döndüm.
2: Anneciğim
0: Semra'nın şirketinden tatil hediye etmişler. Ona gidiyoruz, kusura bakma yani.
2: Tamam doğrudur oğlum benim. Bir şey demedim ki ben.
0: Tamam.
2: En doğalattınız, çalışıyorsunuz. Gidin tabii ki tatil.
0: Hayır duanı almak için aramıştım.
2: Gidin, ben. Hayır duamı alamazsın.

0: Mehmetçiğim öperiz yanaklarından. Psikolog randevumu iptal ettim sayenizde diyor.
1: Eyvallah.
0: Estağfurullah.
1: O zaman ona vereceğim paranın yarısıyla.
0: On yaşındayım. Adım Elif.
1: Elif günaydın.
0: Bana bir selam verir misiniz?
1: Veririz tabii ki.
0: Veririz
1: tabii ki Elifciğim. Günaydın.
0: Efendim şu an dinlediğiniz şarkı bir yapay zeka tarafından hazırlanmıştır.
1: Nerede duyabiliriz sevgili Yıldırım bu şarkıyı?
0: Alem FM'in yeni platformu. Nedir? Alem Portal'da.
1: Alem Portal.
0: Alem Portal'ın içinde 4 dijital radyo var. Onlar bebelerimiz bizim, 4 bebemiz var.
1: Yeni doğdular.
0: Alem Atmosfer'de yapay zeka şarkıları yayınlanıyor. Alem Slow, Alem Plak'tan ve Alem Farabesk var. O 4 dijital radyo orada bekliyor sizi. Kulak verebilirsiniz. Uygulamada var, web sitemizde var.

0: Recep de diyor ki iki ayrı araçla gidiyoruz diyor. Eşim de sizi dinliyor. Günaydın. Recep Topçu'nun eşi Büşra Topçu.
1: Günaydın.
0: Bir selam efendim. Çakın da havamız olsun.
1: Selam olsun. İki ayrı araç. Zenginlik böyle bir şey.
0: Zenginlik abi.
1: Ya da birbirlerini çekemiyorlar yolda. Bence öyle.
0: Oğlum iki ayrı yerdedir iş yerleri belki.
1: Belki tatile gidiyor. Ben orada düşündüm yani.
0: Tatil iki ayrı
1: araçta. Tatili iki ayrı araçta.
0: O zaman yeni soru.
1: Çok iyi değil mi?
0: Çok iyi. Yeni soru. Sorumuz şu. Tatile gidiyorsunuz. Eşinizle müzik zevkleriniz ayrı.
1: Biri arabesk seviyor, biri yabancı pop.
0: Seviyor.
1: Seviyor.
0: Önce beylere soralım. Eşinize bunu teklif edebilir misiniz? Önce soru bu olsun. Ha,
1: teklif yani hanım iki. Senin araçta sen, benim araçta ben gideyim.
0: Hı, evet. Sen beyefendisin. Tamam. Bana sor bakalım.
1: Handancım.
0: Efendim hayatım.
1: Valizleri falan hazırladık. Onların hepsi tamam değil mi?
0: Boğazım bitti. Biraz şeydi.
1: Ne var boğazımda?
0: Takılmalar var.
1: Ay tatil öncesi.
0: Vallahi çok i̇nşallah, işte iyi değilim ya.
1: İnşallah haram zıkkım, zıkkım olmaz tatilimiz.
0: İnşallah.
1: Aman kendi ilaçlarını al hanım.
0: Ne oldu, bir şey söylüyordun?
1: Valizlerimiz hazır mı diyordun?
0: Hazır.
1: Yarın sabah çıkıyoruz değil mi?
0: Çıkıyoruz sabah.
1: Beşli teker döner diyorum, ne diyorsun?
0: Çok erken.
1: Ama anca yola erken çıkalım ki belli bir şeyleri geçelim. Gişeleri geçtikten
0: tamam,
1: sonra yola
0: kalkalım. Altı gibi çıkarız.
1: Tamam altı gibi çıkarız. Bir şey diyeceğim bir de. Senin araçta yakıt var mı? Dolu mu depo?
0: Dolu.
1: Benimki de dolu.
0: Tamam.
1: O zaman şöyle yapalım. Nasıl doluysa burada şimdi bir hafta boş kalan arabalardaki yakıtlar doluysa araca zarar veriyormuş.
0: Kim veriyor?
1: Araba yakıt.
0: Araba kendine mi zarar
1: araba
0: veriyor?
1: Kendine zarar veriyormuş. O yakıtı ne yap biliyor musun? Sen kendi aracınla, ben de seni arkadan takip edeyim kendi aracımla.
0: İki ayrı arabayla mı?
1: İki ayrı arabayla gitsek
0: diyorum. Öyle yapalım evet. Ben uzun zamandır sana söyleyeceğim. Senin müziklerini dinleyemiyorum.
1: Vallahi doğrusu ben de senden nefret ettim ya. Yolda.

0: Böyle yalan uydurma vardır ya. Arabaya zarar veriyor.
1: Öyle diyorlar.
0: Öyle diyorlar. Kim ya? Motorcu Kemal. Ne bileyim biri diyor. İşte.
1: Sanayiden Hakan abi.
0: Bence kadını sen oyna demiş Kemal.
2: İyi miydim? İyiydi galiba.
1: Benim çok değişik oluyor.
0: Ama bazıları da kadın sen olma yazmış. Şey, Senacığım hangisi daha iyiydi?
3: Kadın olarak kadın mı? Onun abi daha iyi.
0: Ben biraz böyle şey aşırı sigaradan sesi bozulmuş.
3: Koalar gibi.
0: Teyzeler var ya öyle teyzeler. Koa teyze.
1: Boğazda gıcık da var biraz.
2: Ben de sana onu söyleyecektim ama.
0: Valla şimdi sorduk yani eşinize bu konuyu açabilir misiniz? İki ayrı arabayla gidelim diye.
1: Evet.
0: Ya, açamıyorlar beyler onu anladık.
1: Yani 90'lar yani, açarım diyor. Ortak bir nokta bulurum.
0: Bulurum diyor. Yani, ben şey bunu teklif diyor. Dahi edemem diyenler var. Evet. Yok yani korkuyorlar belli ki.
1: Yapılmaz diyorlar. Böyle bir de sevgili Yıldırım yani tasarruf olarak da şey görüyorlar işi.
0: Hmm.
1: Ne alaka diyor ya iki tane yol parası, köprü parası, benzin parası, evet, akaryakıt parası evet, öyle
0: onu
1: de.
0: Onu da yazmışlar. Bizde şarkılar tutmayınca çocukların isteğine dönüyoruz diyor arabada diyor.
1: Benim hanım kulaklık kullanıyor diyor arabada.
0: Kulaklıkla sen. Kendi müziğini dinliyor.
1: Kendi müziğini dinliyor.
0: İlginçmiş. Ama abi aynı müzik zevkine sahip değilsen biriyle 8-10 saat yol
1: zor
3: çok
1: geçer.
3: Çok kötü hiç geçmez
0: abi
3: yani.
0: Abi hiç geçmez yani.
1: Çok zor geçer sevgili Yıldırım çok zor. Düşünsene bambaşka bir de yani iki uç olduğunu düşün.
0: Çok zor
1: çok
0: ya.
1: Çok zor.
0: Düşünsene sen arabesk dinliyorsun.
1: Bir de ağırcısın
0: ağır
1: yani.
0: Ağır arabesk dinliyorsun.
1: Ağırcısın böyle.
0: Eşin yabancı pop dinliyor. Çocuklar da Nilo'ya istiyor. Yani böyle
3: ben biliyorum. İlahi açarım vallahi gerçekten.
1: En güzeli. Ortak.
0: Vallahi bile. Biraz manevi ya. Manevi.
1: Bak yoldayız ya. Başımıza ne geleceği belli değil.
0: Gibi yani. Gibi. Asla diyor böyle bir şey yapmayız. Otobüsle gideriz ama bu konuyu açmayız demiş.
1: He. Evet. Arabalar bırakılır otobüsle yine beraber. Otobüs bak mantıklı. Senin dışında gelişiyor ya her şey.
0: Evet.
1: Orada kim ne açıyorsa. Açan da bir şey yok genelde. Müzik açılmıyor otobüslerde.
0: Herhalde. Daha önce böyle bir şey teklif ettim diyor Alper. Beni havalimanına bırak dedi diyor eşim. Sen arabayla gel.
1: Ben uçakla gideceğim. Sen yol eziyetini sen kendin çek.
0: Evet. Babam Müslüm dinliyor. Ben Deep House dinliyorum demiş Berat.
1: Evet.
0: Ama diyor seyahat ediyoruz.
1: Ediyoruz yani evet. Ya belli bir yaştan sonra sevgili Yıldırım. Ne derler onu Deep House dinleyen nesil de. Müslüm'den küçük küçük alıyor.
0: Alıyor.
1: Alacaklarını alıyor. 20'lilerde alamıyor ama 30'lardan sonra almaya başlıyor.
0: Ben bu yüzden gece yola çıkıyorum diyor.
1: Gece yani.
0: Yani
1: gece.
0: Müziksiz, sessiz. Hani gündüz daha yüksek sesle müzik dinleyip tatile gidilir ya.
1: Ha, gece biraz daha böyle,
0: değil mi? Yani,
1: tın tın evet, arkada evet. Böyle var yok gibi.
0: Evet.
1: Ayırt edilemiyor.
0: Yo, hocam yol arkadaşınızla aradığınız 3 özelliğinizi söyler misiniz? Yani tatile gidiyorsunuz.
1: Yol arkadaşımla aradığım 3
0: evet. özellik. Aynı müzik zevki olabilir belki mi?
1: Yo müzikle ilgili bir şeyim yok. Yani. Ne dinliyorsa dinlesin. Yeter ki az konuşsun.
0: Az konuşsun. Tamam.
1: Yeter ki sürekli bir sohbet açma derdinde olmasın.
0: Olmasın.
1: Yolun akışına bıraksın ya. Rahat rahat gidelim. 2. Dinlenme istasyonlarında falan ben lavaboya girdiğimde kahvemi almış olsun.
0: Önden bir düşünsün bunu.
1: Bu düşünsün bunu yani. Burada araba kullanıyoruz kardeşim burada.
0: Bir de şey tipleri var. Ben gelmeyeceğim diyor. Tuvaletten geliyorsun. Ben bir tuvalete gideyim. Oğlum senin yüzünden vakit kaybediyoruz
1: tam
0: ya.
1: Tam araba çalışacak yani. Geldi diyor son anda geldi. Ya bu son anda gelen bir şey mi ya?
0: Önden gelir bu önden anlarsın.
1: Anlarsın yani. 3. 3 de sevgili Yıldırım. 3 de uyuklamasın abi.
0: Seni de uyutur.
1: Yanında uyuklamasın.
0: Yol arkadaşı uyursa sen de uyursun.
1: Uyumasın yani konuş. Ben ne istiyorum? Konuşmasın. Uyumasın.
0: Sen Android istiyorsun ya bildiğin.
1: Bir de arada kahve alsın.
0: Kahve alsın.
1: Kahve alsın.
3: Benim birincisi çok sık tuvaleti gelmesin.
1: O kadınlarda daha çok oluyor ama erkeklere nazaran.
0: Her sanki. Yerde durmayalım.
3: Yok her yerde aynı olmuyor. Bizi de daha farklı.
1: ya ben hep böyle bir erkeğin böyle 8 saat yola gidip tuvalete durduğunu görmedim. Ama kadınlar böyle
0: kadınlar
1: çok
0: kadınlar daha sık duruyor abi.
1: Ama onun yaşadığı başka demek.
0: 2 saat 3 saatte bir.
3: Arabayı o kullanıyorsa çok sarsmasın. Ben kullanıyorsam uyumasın.
1: Evet.
0: Evet devam
1: mantıklı edelim. Sarsmasın tabii yani araba bu sonuçta. Niye sarsıyorsun? Normal
3: üçüncüsü bir de ikide bir ne kadar kaldı ya of. Söylenmesin yani.
1: Öf.
0: Evet. O ne kadar kaldı bitti gerçi navigasyondan dolayı artık.
1: Görüyorsun.
0: Ekranda görüyorsun.
1: Kör eskiden gözüne çok parmak baksana ekrana diye.
0: Kahve alsın. Kahve çok var bak kahve alsın. Eşlerinizi anlatıyor gibisiniz beyler demiş.
1: Biz... Abi, ne istiyorsun? Yemesin, içmesin, uyumasın, konuşmasın.
0: Kaliteli müzik her dönem dinlenir demiş.
1: Yok öyle bir şey ya. Kaliteli müzik nedir abi?
0: Kemal Bey diyor ki ergen çocuklar Label C5 dinliyorlar. Ama iki sene sonra 90'lar pop'a dönüyorlar. Kendi kızlarımdan biliyorum demiş.
1: Evet, bir dönüşüm oluyor ya.
0: Efendim. Abi konu dışı ama dünkü karpuz muhabbetinden aklıma bir şey geldi. Karpuzu kesip güneşe koyunca buz gibi oluyor mu? Deneyen var mı? Bu meşhur lisede, ortaokulda öğretilen bir şeydir ama teoride böyle, gerçekte böyle değil.
1: Öyle bir şey mi varmış?
0: Ya lisede, ortaokulda vardı ya, hocalarımız anlatırdı.
1: Yok ben hiç bilmiyorum, ben kaçıyordum demek ki dersten.
0: Ya bu şey muhabbeti var ya.
1: Karpuzu kesiyorsun.
0: Ya şimdi soğutmanın mantığı nedir?
1: Soğuğa maruz bırakma.
0: Hayır, mesela şöyle düşün. Eline kolonya döktün.
1: Evet, döktün.
0: Elin niye serinliyor kolonyada?
1: Yok, üflersen serinliyor. Normalde serinlemiyor. Sıvı sıvı çünkü. Bir normal.
0: Hayır, üflemesen de serinler bir elin.
1: Alkolle alakalı.
0: Serinlik var. Olur. Alkolün kaynama noktası düşük olduğu için, evet, elinin ısısını emiyor. Buharlaşıyor, elin serinliyor.
1: Elini serinliyor.
0: Aynı mantıkla karpuzu güneşe koyunca karpuzu içindeki su buharlaşıyor ya.
1: Evet, karpuzu serinletiyor.
0: Karpuzu serinletiyor olması lazım mantıken. Ama, teorik olarak.
1: Tamam, evet, ama olmuyor. Çünkü karpuz bir alkol değil.
0: Evet, böyle bir soru gelmişti dinleyicimizin aklına. Böyle bir şey olmuyor, ben denedim.
1: Yaptın mı bunu?
0: Yaptım tabii.
1: Vallahi
0: ki.
1: Vallahi bravo be.
0: Olmuyor, yalan dolan.
1: Bravo.
0: Sabah 7'de yola çıkan 2 saat sizi dinlesin diyor. He, canımsınız, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler, sağ olun, var olun.
0: Var olun efendim. Evet, peki araya gidiyorum.
1: Haydi bakalım, gidelim.
0: Aradan sonra bir kışkırtıcı soru geliyor.
1: Gelsin, yeni bir tane.
0: Bir tane mi soracağım, birkaç tane mi soracağım?
1: Bir tane soracağım.
0: Valla?
1: Yetecek.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: 3'e bedel soru.
0: Hadi bakalım.
1: 5 soruya bedel.
0: Öyle bir soru.
1: Sinir edecek aynı zamanda.
0: Tamam, reklamlardan sonra hocamızın kışkırtıcı sorusu.
4: Mutfak.

0: bizimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Evimde divan
2: hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
3: Pronto, pronto tur. Pronto turdan.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Milli takımın bütün maçlarını buradan anlatmak istiyorum. Burada olmak istiyoruz. Burada beraber sizle beraber izlemek istiyoruz. Ben burada size taraftar ses de veririm.
2: Veririz.
1: Vallahi veririm.
2: Altta tavullu mavullu bir ses veririz.
1: Hocam bekle vereyim. Evet hocam, Amerika'da
2: ilk 11'imizi sayıyorum. Kalede Uğurcan. Geride Zeki, Abdülkerim, Samet, Eren.
1: Ortam bir... çok iyi bu arada.
2: Ortam çok, çok iyi. Ortam çok iyi sevgili Yıldırım.
1: Ve sonunda Amerika'ya geldik sevgili dinleyiciler. Birazdan milli takımımız
2: sahada olacak. Paraguay mücadelesi.
1: Alır mıyız, ne diyorsun?
2: Sonuçta bunlar Amerika ekolünde, stilinde oynayan takımlar. Dikkat etmek lazım. İlla ki Montella ile olmaz ama yine de kendisi.
1: Bu arada bir pozisyon oluyor galiba.
2: İlerliyorum. Arda. Arda. Sevin. Sevin. Sevin.

0: Yarım kaldı ama en azından galibiyetli ülkeye dönüyorlar. Aklım sürekli orada. Şimdi 8.36 ve kışkırtıcı soru hocamızdan geliyor. Ver gelsin çoğuluğu.
1: Biliyorum. Evet sevgili yıldım, eski sevgiliniz yeni sevgilisiyle fotoğraf atmış.
0: Evet.
1: Arkada sizin ona hediye ettiğiniz tişört var.
0: Giymiş mi?
1: Giymiş, fotoğrafta tamam. Yer almış. Evet. Mutlu.
0: Mutlu.
1: Mutlu.
0: Altına yorum mu atacaklar?
1: Atın bakayım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakayım.
0: Ne yorum atardınız?
1: Sizin ona aldığınız tişörtle sevgilisiyle tatile çıkmış, yeni sevgilisiyle sizi geride bırakmış, aradan sadece 3 gün geçmiş.
0: Ve sizin aldığınız tişört. Yorumlarınız ne olur? Aynı bir Instagram'a yorum atar gibi atmanızı isteriz efendim.
1: Buyurun.
0: 536-901-8902 WhatsApp. Geldi. Ben siz yapamıyorsun değil mi, seni gidi. Ya, çok şey değil ya, daha sert. Daha sert değil mi?
1: Daha
0: şey
1: oldu. Daha taksidi bitmedi.
0: Evet. Giydiğin tişörtü...
1: Oo.
0: Çok sert.
1: Erkekler çok acayip.
0: Biraz yumuşatalım. Üzerinde paralansın.
1: Koktu artık, çıkar tonu var.
0: Hala ben sponsorum değil mi? Allah'ın fakiri, hala benim eskilerimi giyiyorsun.
1: Aslandan artanı sırtlan yermiş diyor.
0: Oo, çok sert, çok sert. Çok yakışmış yazardım.
1: Sen ne güzel sihirbazmışsın be kardeşim diyor.
0: Yılanlar bile deri değiştiriyor be. Bu yaptığın oldu mu?
1: Hiç terleme inşallah yazarım diyor.
0: İnsan yanındakiyle yaşar, aklındakiyle ölür. Zehirden şifa... Oy yok, bu okunmaz.
1: Benden sonra kalıbın çekmiş biraz diyor.
0: Onu kurutmada kurutma. Kısalmış yazmış Buket.
1: Bak geliyor. Unutamadıysan ben de geleyim.
0: Of çok sert. Oo. Çok sert. Ne dedi?
1: Fena. Fena.
0: Ameliyat da alacağız artık.
1: Kabuk değiştirmemişsin. Üstünde parçalansın.
0: Çok çok.
1: Sonra.
0: İyi bir fakiri giydirmişim.
1: Giydiğin son tişört olur inşallah. Oo.
0: Okuyamadıklarımız var da. Biraz filtreleyip okuyoruz.
1: Eskiyi getir yeniyi götür yazmış.

0: unutturmuşum.
1: Yeni tişört alacak kadar bekleseydin bari. 3 gün dedik ya.
0: Sadakam olmuş.
1: Sevilay Hanım çok...
0: Abi aşırı... Tamam dur, soruyu değiştir ya. Aşırı sert şeyler geliyor ya. Bir sorunuz daha var mı? Oğlum bunları okuyamayız, bunu geç ya. Tamam. Anladık ne yazdığınızı. Yeni soru, yeni soru gelsin.
1: Gelsin hadi,
0: tamam,
1: gelsin. Yeni soru gelsin. Bir arkadaş ortamındasın sevgili Yıldırım. Tamam, arkadaş ortamı, herkes böyle acayip entelektüel konuşuyor. Siz konuyu zerre anlamadınız. Olayın dışındasınız.
0: Tamam.
1: Ama şimdi Fransız'da kalmamak istemiyorsunuz.
0: Kendinizi cool gösterecek, cool bilgili gösterecek.
1: Bir anda muhabbetin ortasına araya bir joker cümle sokmanız gerekiyor.
0: Nedir o?
1: Ha, ne dersiniz?
0: Güzel soru. Vardır böyle hepinizin bir joker cümlesi. Bilgili gösteren.
1: Çat diye ortamı böyle değiştiren. Ya Karadeniz'de dağlar denize paralel miydi ya?
0: Zibidi bidi bidi abdam diye dans ederim bir anda demiş. Lavabo nerede diyorum ben genelde. Endoplazmik retikulum der, o konuyu değiştiririm.
1: Sen askerliği nerede yapmıştın derdin. Dünyayı 5 aile yönetiyor. Yok ya, bir anda yok ya diye başlarım ama diyor. Yok ya, ben Ayvalık'taki yazı satacağım, kesin karar verdim.
0: Japonlar yapıyor abi.
1: Beyler kim saldı?

0: Osman bu sene Dünya Kupası'nda niye yok?
1: Ben de veganım işte. Ya bir şey diyeceğim, EYT sana vurmuş muydu?
0: Efendim bir anda ortamın konusunu değiştirecek, havasını değiştirecek bir soru, bir cümle.
1: Çünkü olay tamamen sizin dışınıza kaymaya başladı.
0: Evet.
1: Hiç orada değilsiniz.
0: Konuyu artık size çevirmeniz lazım. Bir cümle istiyoruz oraya. Klima şart abi ya. Ben bir kredi çekip geleyim.
1: Ortaya tatlıyı söylüyorum ben.
0: Kadınların 30 yaşından sonra ikiz doğurma olasılığı artıyormuş biliyor musunuz? diye bir şey söylerdim diyor. Bir anda ortamın konusunu değiştirecek cümle. Var mı Sena'cığım?
1: Bugün de çok sıcak ya.
2: Ben ay içerisi çok havasız ya derim.
0: Şu havasız, havasız konusu.
1: Yok ya Montella çok can sıktı. Altın daha düşer mi?
0: 3 aydır şekeri bıraktım, hayat kalitem arttı.
1: Sallandık mı?
0: Bu çok iyi.
1: Bu iyi bak.
0: Etin iyisi kuzu etidir abi. Senin prim gün sayısı kaç?
1: Ne? Ya Ronaldo'yu ne diyorsun?
0: Kuzu eti kokar derler ama.
1: Kanka şu kız sana bakıyor sanki.
0: Beyler saracağım bir dizi söylesenize.
1: Saracağım.
0: Bak, bu da vardır. Araba dediğin dizel otomatik olacak abi.
1: Sıcak havalar rekor kuracak. Beni.
0: Ya bu konser monser yok mu? Gidelim abi. Konuyu bana çekelim hemen demiş. Los çok bozdu. 45 yaşından sonra erkek hormonları ölmeye başladığı için hücreler uyarı verir. Son bir tohumlama için.
1: Bayağı uzun bir şey yazmış galiba.
0: Evet, son bir tohumlama için o yüzden bu yaş aralığında aldatmalar çoktur. Böyle bir şey söyledim.
1: Abi eğitim şart ya.
0: Senin araba kaç beygir? Ya bunlar hepsi duyduğumuz şeyler, farkında mısınız?
1: Hep bilindik şeyler. Bunun lens mi?

0: İkindiyi kıldın mı? Abi bu aylarda Adana'da yaşanmaz ya. Ama bu arada şeydesin, İzmir'de.
1: Halic'in altında altın var diyorlar. Abi ben direkt diyor, ben hamileyim derdim diyor.
0: Beyler FED bugün mü açıklıyordu kararı? Ben böyle ortamlarda sessizlik olduğu zaman hep aynı cümleyi kuruyorum. Kaçan balık büyük olur. Ne diyorsun lan diyorlardı.
1: Kanka sana 100 milyon dolar versinler. Ya şey diyeceğim ya, kentsel dönüşüm şartları neydi? Messi mi Ronaldo mu?
0: Abi elektrikli araç için erken ya.
1: Yanık kokusunu aldınız mı?
0: Ama bak en iyisi neydi biliyor musun? Salladı mı? Çok iyiydi.
1: Biraz sallandık.
0: Biraz sallandık galiba.
1: Tam Bodrum havası, yemin ediyorum.

0: Abi Face'te gördüm. Çaycı Hüseyin ölmüştü.
1: Size Toki çıktı mı? Bitcoin daha çıkar mı? Efendim.
0: Buranın günlük geliri ne kadardır sence?
1: Ağır kesicisi olan var mı? Bu da çok söyledim bak.
0: Manifest'in 7. üyesisin. Hangi manifest kızısın?
1: Hangi manifest kızısın? Değil mi?
0: Evet.
1: Güzelmiş.
0: Ben senin okuduğun mektebin.
1: Motorine zam geliyormuş.
0: Erken seçim diyorlar.
1: Önder Dündar'ın yazdığını okumayı o kadar istiyorum ki okuyamıyorum onu.
0: O kadar çok var ki Önder'inkini göremiyorum şu an.
1: Peki çok teşekkür ederiz efendim. Konu değiştirmekte bence bir dünya markasıyız.
0: Abi her şeyi satıp köye gidin ya.
1: Bırakacaksın abi bu işleri. Kısa bir ara sonra buradayız. Uygun mu?
0: Uygundur.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
6: Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Veda zamanı bitiriyoruz. Minnettarız, var olun efendim. Hocam çok teşekkür ederiz. Haftayı
1: olun,
0: kapattık.
1: Sağ olun Fatih Bey, teşekkürler.
0: Öğrenci kardeşlerimizin yanaklarından öperiz.
1: Hepsine çok selamlar.
0: İyi tatiller dileriz. Bol bol oyun oynadıkları, çılgınlar gibi eğlendikleri, kafalarını boşalttıkları bir tatil
1: harika
0: diliyoruz.
1: Harika zaman geçirdikleri.
0: Çocuklar dibine kadar
1: yaşayın.
0: Yaşayın.
1: Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklı gelin.
0: Gelin. Evet, karneye yazılan o ifade aklıma geldi. Ne diyeyim ki? Ya da bir diğeri, bu tatil ikimize de iyi gelecek. İyi gelecek. Dün işledik bu konuyu. Senacığım teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Canım
2: abicim.
0: Benim. Bu arada öğrenci demişken öğrenci kardeşlerimize önerdi bulunalım.
1: Bulunalım
0: sevgili
1: yıldırım.
0: Ailelerine önerdi bulunalım.
1: Bulunalım, karne günü. Karne günü. Hanımlar beyler, çocukları sevindirmeyelim mi?
0: Mondial e-bike'la sevindirebilirsiniz. Mondial'in elektrikli bisikletiyle hem çevreci hem ekonomik.
1: Hem de şehirdeki özgürlüğün yeni adresi.
0: Şimdi bir Mondial bayine gidip peşinat artı 9 taksit avantajından yararlanıp bu bisiklete sahip olabiliyorsunuz. Bisikletin güzel taraflarından bir tanesi de şu. Yokuşta mokuşta işte pedal çevirdiğiniz anda elektrik devreye giriyor.
1: Pedal desteğiyle beraber harika. Evet.
0: 9 taksit avantajı var bu iki. Üçüncüsü de çok havalı görünüyor. Bir Google'layıp bakarsanız Mondial'in e-bike'ına. Çok şekilli şukullu görünüyor.
1: Göreceksiniz
0: böyle.
1: Orada.
0: Havalı görünüyor. Bisikletinde biraz yakışıklısı lazım.
1: Tabii ki. Biliyorsun bütün gün üstündesin sevgili Yıldırım.
0: Hem de bizim çocukluğumuzdan kalma bisiklete hava atma vardır ya.
1: İşte bunlar hava atılacak bisikletler.
0: Şekilli.
1: Eskiden kaldırırdın önüne bilmem ne. Şimdi gerek yok.
0: Evet.
1: Şimdi e-bike'ınla geçiyorsun.
0: Peşinat artı 9 taksit avantajı var. Keyifli bir hafta sonu diliyoruz ama ben akşam 18'de tekrar burada olacağım. Biraz da heyecanlıyım. Yarın aldığımız çapayı kullanacağız.
1: Hadi bakalım. İnşallah takılmaz.
0: Çapamız var artık ya. Çapama sağlık.
1: Hadi bakalım. Vallahi. Hayırlı olsun. İnşallah güzel demirler atarsınız.
0: İnşallah.

0: Birazdan radyoda aşure partisi olacak. Aşureleri gömeceğiz. Alem FM ekibine de buradan duyuralım. Bizim ekibe. Acelenin ortaya koşun birazdan. Aşureler
1: sizi bekler.
0: Vermek diyeceğim bir şey.
1: Sağ olun var olun Fatih Bey. Teşekkürler. Bitirdik haftayı. Hayırlısıyla önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Öpüyorum. İstanbul trafiğine de son defa bakıyorum. 49.
0: Bir şey değil.
1: Boş.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Bu bir reklamdır.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Hoparlör deyince vatan.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Ama dememek için ama sigorta.
11: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
12: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Reklam.
7: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Saat 9. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bu bir reklamdır.
10: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Çuraçuayu 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç ise 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'ü altın 14 madalya elde etti.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Hesap basit, hesap basit.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: Serbest piyasada dolar 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 8 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.665, yarım altın 19.895, çeyrek altın 9.962, gram altınsa 6.101 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Ekspertizse Dynobil.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 4 dakika. Çekmeköy

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 33 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 1 saat.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Diyarbakır 37, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 26, Ankara 31, Antalya 34, İzmir 36, Adana 33 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Bankam Bank kartıma bin.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Reptil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Hep tatil
1: de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
10: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
11: Ajet. Reklam. Garanti
12: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
13: DTS uğraşır.
12: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
13: DTS ile ödenir.
12: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
13: DTS kovalar.
12: Güzel de ne bu ya DTS?
13: Dinleyelim.
14: DTS yani doğrudan tahsilat sistemi.

0: yapay zeka ile harika şarkılar ürettiğini biliyoruz.
1: Şarkılarının Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder. Senin imzanla çalalım.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: yapacaksın. Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Ama dememek için ama sigorta.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
10: Hesap.com spor haberlerini sunar.
11: Hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti.

0: etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç ise 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.259 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 46 lira 62 kuruştan, euro 53 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 29 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 44 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altın 39.690, yarım altın 19.915, çeyrek altın 9.972, gram altınsa 6.104 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: senden. Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Döndün, abidimdir ömrüm. Al senin.
0: Birazdan. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Reklam.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
11: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Sertiz.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS, yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
3: Garanti BBVA.
2: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Portal.
1: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
1: Müziğini bil. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS turnuvarında.

0: Bankam.com'da.
1: Reklam.
2: Bankam Tombank kartıma din. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
2: Reklam. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli

mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: 90'lı yılların en iyileri. Alem FM.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Dünya Kupası'nda I grubunda bu akşam saat 22'de Senegal ve Irak karşı karşıya gelecek. Yine I grubunda Norveç ve Fransa karşılaşacak. O karşılaşmada saat 22'de. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası

0: Haftadaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.336 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 46 lira 62 kuruştan, euro 53 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük, 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık, 26 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili, 47 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.686, yarım altın 19.907, çeyrek altın 9.975, gram altınsa 6.097 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Diyarbakır 37, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 26, Ankara 31, Antalya 34, İzmir 36, Adana 33 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Çok hoş kadınsın ama yetmez. Ben karar verdim ömür boyu. O benim kalemim şekerim.
0: Birazdan. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.
10: Alo, merhaba ben Sertap.

0: birazdan. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesi.

0: 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Evimde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derici.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. Alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bankam Tombank kartıma bin. Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yılları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Reklam.
9: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

sende. Birazdan. Yaramı sar kanıyorum ama acilen. Acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen. İlacımı istiyorum acilen. Birazdan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com.

0: pilotgaraj.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Dünya Kupası'nda I grubunda bu akşam saat 22'de Senegal ve Irak karşı karşıya gelecek. Yine I grubunda Norveç ve Fransa karşılaşacak. O karşılaşmada saat 22'de. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.285 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 25 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 40 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.860, yarım altın 19.994, çeyrek altın 10.018, gram altınsa 6.122 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
1: tüm zaman.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Evimde divan hep var.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Evimde divan ev var. Pilot garaj şoför ekspertiz. Pronto, pronto tur.
0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: birazdan. Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için
1: ama sigorta. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam. Garanti
3: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti BBVA.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
9: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
10: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: kaldı. Saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Hadi sen de sınıfta kal, yine kalbim boşta kal.
0: Birazdan.

Reklam. Bankam Bank kartıma bin. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: olacaksın.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Portal.
1: Cümle alem. Şimdi alem portalda.
2: Alem portalda.
3: Modunu seç. Müziğini bir.
1: Alem portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem portal.

0: tarafında.
1: Birazdan reklam.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri

0: Alacaklı birden ve aniden geliyor demiş efendim. Bir alacaklım var mı bu dünyada?
1: Bankalara var, bankaları saymıyorum.
0: Toplam kaç para borcum vardır? Bankası, orası, burası, şurası filan.
1: 200K.
0: 200K mı?
1: Evet.
0: Ya bunun da bu var ya, cümleleri beni de 200K. Oğlum 200 bin lira desene şuna.
1: 200 bin lira.
0: Bak sana yine söylüyorum. Bak güzel kardeşim. Bak canım kardeşim. Kapının önünde lastik yakıyorlar. Sen bana burada yok 200K, yok spesifik, yok prime dönemi, yok o, yok bu filan.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Dünya Kupası'nda I grubunda bu akşam saat 22'de Senegal ve Irak karşı karşıya gelecek. Yine I grubunda Norveç ve Fransa karşılaşacak. O karşılaşmada saat 22'de. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.226 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 28 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 55 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altın 39.820, yarım altın 19.974, çeyrek altın 10.000, gram altınsa 6.117 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Diyarbakır 37, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 26, Ankara 31, Antalya 34, İzmir 36, Adana 33 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
4: yallah. Elde özetleriniz utanım lütfen elde.
1: Ya otobüste.
5: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
6: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
7: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba ve değerli öğrenciler, herkese merhaba sevgili dinleyenlerim, selam ederim. Burası Alem FM, Serdar Trafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökhan. Tarih 26 Haziran 2026 günlerden Cuma, haftanın son günü. Hani kimine göre, kimine göre değil. Böyle deyince kızıyor bazen. Nereye son günü, biz çalışıyoruz falan, bazen kızıyorlar bazen. Onun için kimine göre son günü. Herkese selamlar sevgili dinleyenler. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Ümit, Erdemli, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Karaman, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yolomani, İdruk, Ati, Uzga, Siyiş, Nakak, Yari, Tunceli, Diyarbakır, Fethi, İsmardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs, ta, duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Da. Yürü be. Nasılsınız çocuklar? Bugünkü programı da karneye alıp okulla şu anlık ilişiğini kesip tatile kucak açan sevgili kardeşlerime armağan ediyorum. Yani öğrencilere armağan ediyorum. Ya okulun son günü ders işleyen hoca vardı ya. Hiç denk geldiniz mi öyle bir şeye yani? Hiç son günü yani, okulun son günü. Yarım saat sonra karne alacağız. Hala anlatıyordu lan. P üstü, Q üstü, ikinci sen, P üstü. Hala yani.

Hollanda'dan selamlar Serdar Bey. İyi yayınlar. Yanıyoruz. Bakayım kaç? 38 derece. Oo. Bir Emre Altun şarkısı gider mi ya? Bugün özel. Bir dakika. Dur bakayım. Yavaş yavaş muhabbet hava sıcaklığına dönmeye başladı. Ama hala istediğim insanlar türemedi. Ortaya çıkmadı. Dün daha sıcaktı. Bu da sıcak mı? Oo, sen bir de şuraya gitsen falan. Hala onlar çıkmamışken bence keyfini çıkartmamız lazım. Daha da tam sıcak başlamadı. Bak tam onlar oldum değil mi şu anda? Nerede, dur bir dakika. Gelsin size. Emre Altun sıcak. Evet, Emre Altun'dan sıcak. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçi şey olmuştur. Yani %50'sinden fazlasına hani zam gelmiştir. Bir fiyat düzenlemesi olmuştur ama vantilatörünüzü şimdiden alın. Değerli dinleyenler, hani benle şimdi konuşuyorsunuz ya, ilk reklam arasında şu vantilatör işini halledin. Ondan sonra 10 bin lira oluyor, herkes yazıyor diyor ya bu kadar para olur mu filan diye. Yani şu anda kaç para? Hatta bakalım bir saniye, dur bakayım vantilatör işi. Herkes klimalık değil çünkü biliyorsun. Hemen bakıyorum. Vantilatör ismine de hayranımdır biliyor musun, ezelden beri. Çok güzel, çok karizmatik bir isim. Vantilatör. Beyler 1500 liraya var şu anda, haberiniz olsun. Hani 1500 liraya var bu Temmuz ortalarında, Temmuz ayında falan mümkün değil. 1099 liraya buldum. O kadar da bu, 1099'a da buldum. Dur şu 1099'lu işaretliyim de ben. Şunu işaretliyim de şundan da iki tane alalım bir ofise, bir şeye arka tarafa. Tamam tamam bunu al. Yüklenmeyin de fiyat çoğalmasın para. Olur mu? Çoğalmasın. Aha 999'a buldum. Buldum 999'a buldum ya.

yurt dışından özellikle Almanya'dan sıcakla alakalı şikayetler geliyor. Hani 38 derece 40 dereceler falan olmuş Almanya'da. Henüz burada öyle bir şey yok. 40'ı gören yer yok herhalde değil mi? Adana kaç derece Adana? Adana'dan dinleyenlere sesleniyorum. Adana kaç derece? Bana bir söyler misiniz? 0536-901-8902 0536-901-8902 901-8902

Adam 38 derece arabadan çekmiş göndermiş. Araba da şu an kalan yakıtla 989 kilometre gidermiş. Bu nasıl bir araba ya? 989.

Geçen sene kışın içerisinde 450 liraya almıştım. Yazın 1900 lira olan vantilatörü. Valla geçen sene 750'ye aldım. Ofise yakın bir yerlerde bir emmi vardı. Sadece de vantilatör satıyor. Ne güzel abi, benim soran birkaç arkadaşım var, onları da göndereyim dedim. Onlara 1300'den satmış. Onlara 1300'den satmış. Adana anlık gelmiş 34 derece Adana.

36 derece Adana. Hadi bakayım. Kuşadası filan da yanıyordur şu an, biliyor musun? Vallahi yanıyordur yani. Böyle yazlık yerlerde ben de çok uzun süre öyle zannettim, biliyor musun? Hani mesleğe ilk başladığım zaman mesela insanlar bağlanıyor yayına. Neredensiniz diyorum. Bodrum diyor. Aa vallahi ne güzel ha filan diyorum. Hiç mesela Bodrum'da, Antalya'da, ne bileyim böyle İzmir'de, Kuşadası'nda filan insanların benim gibi yaşayıp böyle çalışabileceği, hayat kurabileceği, herkes oraya tatile gitti gibi düşünüyordum ben. Hani Bodrum'dan birisi aradığı zaman ben de onu meslek kırdı. Mesela adam arıyor Bodrum'dan, ne yapıyorsun diyorum. İyiyim işte, Bodrum'dayım falan. Ne iş yapıyorsun diyorum. Muhasebeciyim Serdar, bu saatte çalışıyorum diyor. Antalya'dan arıyor mesela, ne iş yapıyorsun diyorum. Ne bileyim, adam diyor ki mesela esnafım Serdar, ne olsun işte birazdan eve gideceğiz falan diyor. Ama ilk başladığım tarihlerde mesela birisi aradı. Nereden? Antalya'lı aradan arıyorum. Oh havuzdasın değil mi falan diye. Sonra zamanla geçti o bende. Genelde böyle denize yakın yerlerde yaşayanlar hep öyle böyle 7-24 tatil yapıyormuş gibi. Hani nereden? Bodrum'dan. Oh, vallahi hayat sana güzel ha. Vallahi. Allah sana güzel ha. Yokmuş ki.

O zaman sıcaklar daha tam anlamıyla gelmeden konusunu veriyorum sevgili dinleyenler. Bu konuya en güzel, bize en güldürene canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Aşırı sıcaklarda bedava serinleme yöntemleri. Bedava serinleme yöntemleri sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902. Öyle AVM'ye girmek, ne bileyim işte bankada sıra alıp klimalı bankada beklemek filan, bunlar çok iç açıcı gelmez bana, söyleyeyim yani. 536-901-8902 bedava serinleme yöntemleri. Tam da dediğin gibi Kuşadası'nda yaşıyoruz. Kışın bile akrabalar arıyor. Ne yapıyorsun diyor. Ne olsun işteyim diyorum. Abi orada da çalışılır mı ya diyor. Maça baktınız mı? Evet, korktuğum başıma geldi. Bir insan yendiğine sevinemez mi ya? Ya bir de şey var abi. Vallahi billahi yani. Maç saati öncesinde böyle telefonla görüşüyorum. Hani zaten gece geç saatlerde oturuyorum. Bir de maç olduğunu bildikleri için hani etrafım, çevrem filan. Beni böyle çok geç saatlerde rahatlıkla arayabilirler. Uyumam yani ben. Maçı bekliyorum diyene tövbe estağfurullah, böyle vergi kaçakçısıymış gibi. Hani birkaç diyalog geçti aramızda arkadaşlarla. Ne yapıyorsun diyor. Ne olsun işte maçı bekliyorum diyorum. Aman abi ne bekliyorsun daha? Niye sen? Ya oğlum Allah Allah. Yani Allah Allah ya. Ne olacak ya, bir daha beklesen ne olacak vallahi, beklesen ne olacak diyor. Ama evet, herkes de aynı fikirdeyim yani. Paraguay maçındaki bir gol bizi hani, niye özellikle o maçı örnek veriyoruz, 10 kişiydi adamlar yani. Bir gol şu anda heyecanımızı devam ettiriyordu vallahi, ama ne yapalım ya. Sağlık olsun, ne yapalım. Zaten bu saate kadar herkes konuştu bu konuları, onun için ben konuşmayayım yayında. Marketlerin balık ve içecek reyonuna giderim demiş efendim. Olur. Kasaba girip etleri canlı canlı görebilir miyim deyip inceleyip çıkarım. Bak.

Market klimasında serinlemek. Ya çok yaratıcı gelmedi bunlar. Vallahi tişörtü neye vereceğiz bilmiyorum ama dur bakayım, daha hiç böyle çeken yok. İçecek çeşitlerini dolaba yavaş yerleştiriyorum demiş. Arabada klima.

0: kafayı dondurucuya sokmak. Çok, çok sağlıklı değil ya. Yanımda USB girişli vantilatör ile power bank alıp power bank'e vantilatörü takıp serinliyorum. Ya şeyli böyle ufak böyle vantilatörlü şapka vardı ya. O şapka vardı. Ben bir dönem çok mu? Keşke alsaydık. Şimdi nerede bulacağız onu ya? Sarıyer kola içerek. İşte ya. Adam. Çimleri sulayan fıskiyenin altına girerek. Ya çok böyle aşırı sıcakta ıslaklık daha da bir ağırlık vermiyor mu acaba?
1: Zaman geçince şansım dönünce kalbimi de avuturum.
0: 38 yaşına geldim şimdi, utanıyorum ama ben Ankara'da yeni doğanda büyüdüm. Yazın serinlemek için araba şemleriyle süs havuzunun içine atlardım demiş efendim. Çoluğa çocuğa sesleniyorum. Bu süs havuzlarında biliyorsun şimdi tatsız şeyleri hatırlatmak istemem ama öncesinde de tabii söylemek lazım. Süs havuzlarında bu işte aydınlatmaydı, temizlikti falan. Bunlar elektrikle çalıştığı için bir elektrik tesisatı var genelde. Hani bütün havuzlarda var da süs havuzlarında birazcık daha fazla dikkat etmesi gerekiyor bu işlere. Çünkü hani içine girilmesi için yapılan, dizayn edilen şeyler değil onlar. Aman diyorum değerli dinleyenler. Evde fayans üzerinde uyumak. Bravo. Evde fayans üzerinde uyumak.

Bülent Ersoy yelpazesi demiş efendimiz. Aha, buna tişört verdim. Dur, işaretliyorum. Verdim buna tişört. Bir adet Alem FM tişörtü gitti kendisine. Normal yelpaze dese ver. Bülent Ersoy yelpazesi. Bülent Ersoy yelpazesi. Sağ öyle falan satmayın ha. Şey olur. Yani. Çünkü ismi geçiyor yani. O da bir de şeyden var ya hani. Hani ismi geçiyor. Telife girer yani. Kıyafetleri dondurmak.

Ben çalışırken kovaya su dolduruyorum. Masanın altında ayaklar suda olduğunda aşırı seriniyorum. Çok güzel oluyor. Adana'da kanalı atlıyoruz demiş efendim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Adana'da. Arkadaşlarımın yaptığı soğuk espriler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Önümde ne var not biliyor musun? 16.30'a kadar şey... hani sıcaktan bedava kurtulma yöntemleri. 16.30'da da şöyle bir şekilde bağlayacaktım. Görüldüğü gibi çok kurtulmuyor. O zaman...

Soğuk esprilere geçelim diyecektim. Evet, yani soğuk esprilere geçelim o zaman diyecektim. Yani programın akışını sanki önceden biliyormuşsun gibi oldu bu. Hani 16 reklamdan dönmeyi bekliyordum yani. Yo, yine yaparım, sorun yok. Sana da arayayım, tişört vereyim, hadi bakayım. Bildiğin sonuçta yani. Çalıyor mu? Evet. Ama açman lazım abi, aç. Bir kere daha çaldırıyorum, kapatıyorum, gider tişört. Haberin olsun. Gitti. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ben kendimi kamera sistemi odasına atıyorum. Orada özel soğutma sistemi var. Oh, mis gibi. Bazen üşüyorum da demiş efendim.

yazı yazmış. Abi açamıyorum, iş yerindeyim. Ya beni şimdi şeyden vurdum biliyor musun ya. Normalde biliyorsun böyle arayıp ulaşamadığıma, hani bir şey değil öyle, bir daha konuşalım diye vermiyorum ama verdim. Ademciğim işaretledim ya da Hüseyin'cim işaretledim adamı. Tamam mı? Nerede? Şöyle Murat Bey galiba. Açamıyorum, iş yerindeyim yazmış. Gönderin, tişörtünü gönderin. Tamam. Normalde biliyorsun böyle şeylerde konuşmadığım zaman vermiyorum, aradığımda ulaşamazsam, ama verdik artık, ne yapalım. Öyle bir mesaj göndermiş ki, abi açamıyorum, şu an çalışıyor. Aynı benim gibi, ben de çalışıyorum şu an. Yani ben de evet. Dur bakalım şuradan. Niye durdu ya? Şuradan. Heh, tamamdır. Tamam. Şöyle gidelim. Kış aylarından bahsetmek.

İbrahim Fit yazmış efendim. Biz ona öyle lakap taktık, bir dinleyicimiz o. Fit İbrahim. Yok, İbrahim Fit, pardon. Ademciğim, dün aramışsın tişört için. Tekrar aradım fakat sizin numara açmıyor. Bir türlü çalıyor çalıyor. Sekretere falan düşüyor. Sonra bir daha aradı. Ha, tamam. Fit İbrahim'e ulaşılamamış. Yüksek ihtimalle. Yani yüksek ihtimalle ulaşılamamış. Adres alınamamış. İbrahim abi bir haftaya bana yazar. Tişört verdiniz gelmedi abi falan. Oo, bak bak ne yazmış Adem. Bugün arayacak mısın? Bekliyorum. Yoksa her yere şikayet edeceğim seni. Bir de sizi ziyarete gelirken sana güzel böyle özel bir çanta yapmıştım. Ondan hediye getirecektim. Yok yok İbrahim abi, istediğin zaman gel, baş tacısın. Ama sakın yanında bir şey getirme. Sen en büyük hediye olursun bize. Gel gel. Gel. Yoğun bakımda çalışmak.

GTA 6 oyununun Türkçe altyazı olması için yayında bahseder misin? Türk oyuncu olarak GTA 6'ya Türkçe altyazı gelmesini istiyorum. Bahsetmem. Çünkü niye Türkçe altyazı geliyor ki? Türkçe dublaj gelsin ya. Neden geliyor yani? Eskiden şeydi. Hani oyunu korsan alıyorlardı. Öyleydi böyleydi filan. Bizim ülke de hani korsan oyun konusunda çok üst sıralardaydı. Onun için çok uğraşmıyorlardı. Ama şu anda korsan oynayamıyorsun zaten. Onun için niye yapmıyorlar hakikaten? Sadece kendi mahallelerinde konuşulan bazı diller bile var yani. Ama niye yapmıyorlar hakikaten? En azından menü falan Türkçe yapsalardı. Şimdi görüldüğü gibi bedava serinleme yollarını çok bulamıyoruz sevgili dinleyenler. Bedavacı değiliz demek ki yani. Bu beni sevindirdi. Hani işte AVM'de yürümek, şöyle yapmak, böyle yapmak. Bunlar aslında çok böyle iç açıcı gelmedi bana. O zaman soğuk esprilerle...

0: Bak adam demin yazdı yani soğuk espri falan diye. Resmen programın akışını yazdı adam. Yani. Soğuk esprilerle birazcık serinleyeceğiz. Yalnız herkesten tek istiyorum, tamam mı? Katılım için çok teşekkür ederim bu arada. En soğuk espriyi yapıp dinleyenlerin serinlemesine yardımcı olanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Sevgili dinleyenler, canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. 0536-901-8902 0536-901-8902 Herkesten soğuk, buz gibi bir espri bekliyorum. Herkesten. Daha çok bilinmediklere yönelelim yalnız. Olur mu? Hani duyduklarımıza değil. 0536-901-8902 En soğuk espriyi yapana canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz soğuk esprilerle. O arada mesajlar bir toparlasın kendine. Verin beyler.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
8: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Reklam.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağ, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
4: Paraflayın.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Bu bir reklamdır.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Evet, soğuk esprilere bakalım. En soğuklara tişört veriyoruz. Başlıyorum. Hazır mısınız? Sinir krizi geçirmeye hazır mısınız? Yağmur yağmış, kar peynir.
1: Ya.
0: Temel ata bakmaya bayılıyormuş. Ata bakmış, bayılmış. Tem otoyoluna muz düşerse ne olur? Temmuz. Saçmalama Serdar, saçmalanmaz, taranır.

0: En güzeli morgda çalışmak. Her zaman soğuk. İnsanın kanı bile donuyor abi yazmış efendim. Aşağıda da bir gassal yazmış. Morga giriyorum gassalım diye. Buzdolabı neden hiç kavga etmez? Çünkü hep soğukkanlıdır. Yok.
1: Soldan bir bahane, tekrar yola çıkıyoruz.
0: Küçük su birikintisine ne denir? Sucuk. Adamın birisi kazmış, karısı ördek. Yangın dolabını açarsanız ne olur? Yang çok kızar.

Koala koalaya ne demiş? Ben kaçayım sen koala. Çok çok yani çok betersiniz sevgili dinleyenler, söyleyeyim size yani. Haberiniz olsun. Bak bir şey değil mi? Şu zamana kadar okuduklarım soğuk bile değil.

Dur ya, Serdar Ortaç yaz günü kar yağıyor çalacağım. Serdar Ortaç buralara yaz günü kar yağıyor canım ölene kadar seni bekleyemem diye bir şarkıydı değil mi? Tamam dur bir saniye. Galiba öyleydi. Dur bakayım nereden? Evet ha tamamdır burada. Espriler beni çok şey yapmadı onun için bari bundan gidelim.

Bizim Kadir yazmış, çalışma arkadaşımız. Adamın biri varmış, ikinci dönem düzeltmiş. Gözden geçireceğim Kadir, sen de ilişkimi gözden geçireceğim. Sen de ilişkimi. Cam neden kırılmış? Alınganmış.

Geçen file çorap aldım, zürafaya almadım. Yapmayın ama daha bak, daha da ateş bastı beni şu an ya bu. Sana Lale'nin selamı var. Hangi Lale? Sülale. Sülale.

Bak internette yine abuk sabuk bir yerden bir bilgi geldi bana. Diyor ki Twitter'da yazmış birisi. Araştırmalara göre daha zeki olan insanlar kış mevsimini seviyor. Bu insanlar kendileriyle daha barışık araştırmacı oluyor ve problemler karşısında kolay kolay pes etmiyor. Zekiler şeyi seviyorlarmış. Kış mevsimini seviyorlarmış. Bir bu haberi gören yanındakine ben kışı seviyorum, sen sıcağı seviyorsun çünkü salaksın filan diyor. Yani bu... Sarımsağı havanda dövmüşsün, havmuşta. Mümtaz abi koşarak uzaklaş buradan. Kirpiler nasıl uyur diken üstünde? Adamın birisi gülmüş, saksıya koymuşlar. Tellemeyen meslek nedir? Noter. Kaba kuvvet uygulama. Kap kırılabilir.

Bu merak neden geri gelir? Çünkü gidecek başka yeri yoktur. Yok. İlkokul dönemlerinde bir arkadaşımın akrabası yurt dışından bumerang getirmişti. Çayırda, çimende onu 3 ay boyunca geri dönecek diye atıp atıp durduk. Hiç de dönmedi, biliyor musun?

0: Adamın biri güneşte yanmış, ayda düz. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız abi?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi kötünün iyisi de olsa bir tişört vereyim de hiçbir şey beğenmedi demesinler.
1: Memnun olurum, çok memnun olurum.
0: Eyvallah. Neredensiniz abicim acaba?
1: Balıkesir.
0: Balıkesir'den.
1: Şimdi işten çıktım, eve doğru gidiyordum.
0: Güzel.
1: Öyle bir arayayım dedim, hafta sonu başlayacak artık.
0: İyi yaptınız abi. Neresindensiniz Balıkesir'in acaba?
1: Balıkesir Susurluk.
0: Balıkesir Susurluk'tasınız.
1: Ama merkezde oturuyorum, orada çalışıyorum.
0: Tamam abi, kütük neredeyse onu söyleme yani. Lokasyon olarak neredesin o. Bizim için önemli olan o.
1: Teşekkür ederiz.
0: Neydi abi, şu duvarı beyaza boyatalım, diğerini Cem Yılmaz'a mıydı?
1: Cem Yılmaz'a, evet evet.
0: Bak, diğer yazılanları sen düşün, buna bile tişört veriyorum, diğerlerini sen düşün yani. Ben.
1: Anlıyorum, evet, ben yeni dinlemeye başladım da mevzuyu ilk başta anlamamıştım. Abi bunlar ne böyle, bu espriler ne böyle?
0: Abi olay şu, program ilk başladığında dedik ki hani sıcaklarda bedava serinleme yöntemi, çok böyle bulamadık. Evet, evet. Dedim ki madem bulamıyoruz hadi soğuk esprilerle dedik evet, serinleyelim evet. Birazcık. Sizinki aynen. Şöyle serin ama bir ürperti geldi bana yani sizinkinde.
1: Fena değil ya yine.
0: Evet evet. Neyse canım, verdim. Tişörtü verdim. Arayacaklar arkadaşlarım sizi. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Var olun, sağ olun. Şu duvarı beyaza boyatalım. Diğerini Cem Yılmaz'a. Daha önce duymuş muydum acaba? Evet. Değerli dinleyenler bakın ya. Çıta burada yani. Çok şey de değil. Anlatabiliyor muyum? Buyurun. Hadi bakalım, buyurun.

Adamın boyu o kadar kısaymış ki gömleğinde bir tane düğme varmış. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Terzi. Çok makbule geçti. Şimdi de Ayşe geçiyor. Bak böyle alt altan, alt alta böyle Google'da soğuk espriler yazıp sağ kopyala yapıştır falan yapan var. Okuyamıyorum ama herkesten bir tane size zahmet. Yani 100, 700 metre espri gönderen var burada.

İnekler neden uzaya gitmez? Samanyolunu yemesinler diye. Ünlü tıra ne denir? Traktör. Ay, dur. Verdim. Bir dakika dur.

0: Çalıyor mu? Bakayım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Ünlü tıra ne denir?
1: İbrahim söyle anneciğim.
0: Alo.
1: Alo.
0: Ünlü tıra nedir abi? Çocuk konuşmuyor. Bence siz de konuşalım.
1: Tamam. Traktör söyledi ama sesi gelmedi muhtemelen.
0: Gelmedi. Heh, şimdi alalım İbrahim'i. Efendim size zahmet. İbrahim ne haber?
2: İyi.
0: Ne yapıyorsun?
2: Arabadayım. Anneannemlere gidiyoruz.
0: Anneannemlere gidiyorsun. Bu soğuk şakayı sen mi yaptın?
2: Evet.
0: Tamam, tişörtü sana veriyoruz o zaman.
2: Tamam.
0: Annem mi yanındaki?
2: Evet.
0: Tamam, anneni arayacaklar. Annene söyle, senin bedenini söylesin. Kendi bedenini değil.
2: Tamam.
0: Tamam mı? Neredesin şu an? Trafik durumu aktarır mısın bana İbrahim?

0: Buzdağ CV göndermiş. İK sormuş, tecrübeniz nedir? Çok proje batırdım. Bir tanesi Titanik'ti demiş efendim. Ya alma ya. Olmadı. Adem yazmış. Diyor ki adamın başına kitap düşmüş ölmüş. Neden? Çünkü Adem acil reklama gidelim demiş. Ben de ne diyor bu diyorum ya. Ben vallahi yazdığını okuyorum. Adamın başına kitap düşmüş ölmüş. Neden? Çünkü Adem acil reklama gidelim demiş. Adem sana tişört verdim. Hani soğuk bile de. Bu bir espri değil çünkü. Neyse, demek ki ara vermek lazım. Ver bir arayı da gelelim. Ara öncesinde şöyle yapayım. Hanımlar beyler, bu sıcakta birazcık olsun serinlemek için soğuk espriler yazıyorsunuz bana. En soğuk esprilere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. En soğuk esprilere 0536-901-8902 0536-901-8902. Bir ricam var, Google'a soğuk espriler yazıp orada çıkan bütün sayfayı kopyalayıp yapıştırmayın bana, olur mu? Size zahmet, size zahmet. Ver Ademciğim arayın.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza...

0: Fiyatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Adam denize düşmüş, neden boğulmamış? Çünkü tipi kayıkmış. Herkesin önünde şapka çıkardığı kişi kim? Berber. Ya sevgili dinleyenler, ben bu yaşa geldim. Bir komedyen görmedim ki Cem Yılmaz'la kıyaslanmaz. Yani çıtayı nereye almış, çıkartmış, koymuşsa adam gerçekten. Hani bir tane görmedim. Yani şu yok mesela. Onun haricinde başka bir

Seyrettim komikti değil. Seyrettim komik değildi yok. Cem Yılmaz'dan daha iyiydi. Cem Yılmaz'dan daha kötüydü filan. Yani, vallahi yani bir tane görmedim ki. Çıtayı nereye çıkarttıysa. Bir iki dinleyici bir şey yazmış da. Sadece yorumumu belirttim. Cem Yılmaz, Cem abi dinliyorsan selam ederim. Dinlemiyorsan kulakların çınlasın. Bir de muhtemelen yani onu izleyerek bu işe, bu sektöre girmeye karar veren kadroyla onun karşılaştırılması bir... Hani görmedim ama yani. Görmedim. Bu şey gibi aslında yani. Hani Messi'yi herkesle kıyaslamıyorlar ya mesela. Ama neyse, fikrim şu işte. Ben bu yaşa geldim, bir tane komedi yapan insan görmedim ki onunla. Bir de kıyas da değil mesela. Abi adam onu tahtından edecek onu. Değişik ya. Başarılı başarısız ayrı bir dava. Hani ama kıyas çok değişiyor, o enteresan. Bir de başkasına olmuyor mesela. Hani hiç duymuyorsun mesela yeni çıkan bir komedyenin. Abi şeyden, Tolga Çevik'ten daha iyi ya. Hani duymuyorsun. Ya da yeni bir program, yeni bir komedi programı falan. Abi Beyaz'dan daha iyi, Beyaz daha iyiydi falan. Hiç yok. Hep Cem, valla bak. Çıtanın nerede olduğunu kendisi tarafından sen düşün yani. Başka biriyle kıyaslanmıyor yani şimdi. Seviyorum. Değişik. Allah'tan azıcık düşünüyorlar da ne bileyim, böyle Şener Şen'le Kemal Sunal'la falan kıyaslanmıyor kimse. Hani Allah'tan. Ya yüksek ihtimalle öyle yazar. Bu adam Kemal Sunal'dan bile de dur lan ben ne yapıyorum falan deyip herhalde hani şey yapıyor galiba. Takvime baktığım, o da bana baktı. İkimiz de pazartesiden memnun değildik.

Aç file ne denir? Sefil. Hangi koli faydalıdır? Brokoli. Hiç bozuk param var mı? Yok, hepsini tamir ettirdim. En temiz böceğe ne denir? Hamam böceği. Hadi buyur.

tarzdan dolayı öyle olabilir Serdar. Sahnede çıkıp tek başına anlatan ilk... Yani abi ben... Dediğim gibi ben fikrimi söyledim sadece. Herhalde söyleyebiliyoruz değil mi? Onda bir sıkıntı yok. Dün söyleyebiliyorduk. Ben uyurken bir karar falan bir şey verildi mi? Ben fikrimi söylemeye... Söyleyebiliyoruz değil mi yine? Heh, tamam anladım. Ben uyurken falan hani bir şey olmuştur. Uyandırın beni söyleyin. Serdar'cığım söyleme fikrini falan. Twitter'da bir şey olmuştu. Allah'tan Twitter var biliyor musun bak. Vallahi billahi millet diyor ya. Ben de önceden diyordum ki acaba bakılsa mı falan diye. Sakın kapatılmasın. Twitter'da baksana abi o kitle var ya bizi yolda döver ha bizi. Vallahi bak Twitter var da yazıyorlar yani. Allah'tan Twitter var yani. Ne olmadığını düşün bir de. Uçan köpeğe ne denir? Havuç. Havuç.

0: Pikniğe giden iki arkadaş neden anlaşamamış? Biri Umut Bezmiş, diğer Fatih Yılmış. Olmamış. Söyleyeyim yani. Gülücük gülücük. Biz de fikrimizi söylüyoruz ya. Bakayım. Ben sizi şu an görüyorum hanımefendi. Ben varlığınızdan bile haberdar değildim az önce. Çok ciddiye almayın onun için yani. Şu an görüyorum sizi ben. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Yeni saatte de soğuk espriler devam edecek.
1: Reklam. Ama dememek için ama sigorta.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
1: Pronto,
3: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
5: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklam.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

kurt yediği ayazı ben de yediğim kebabı unutmam. Ben çok alçak gönüllüyüm. Niçin? Yükseklik korkum var. O kadar soğuk espri geldi ki Mersin'de bile üşüdüm yazmış.

Erkek erkeğe yenilen yemeğe ne denir? Menemen. Yeni yapılmış resme ne denir? Nevresim. Ben ağlarken Philip inler. Uçabilen tavuğa ne denir? Vay be, helal olsun.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Uçabilen tavuğa ne denir?
1: Helal olsun.
0: Helal olsun, helal olsun. Kimsiniz acaba?
1: Yıldız ben.
0: Çok zorlamışsınız ama olsun, üşüttünüz bizi. Yani. Neredensiniz Yıldız ben?
1: Çıtayı çok düşürmüşsün, ben de hadi vereyim gitsin dedim.
0: İyi hadi bakalım, neredensiniz Yıldız ben?
1: İstanbul Maltepe'de.
0: İstanbul Maltepe. İş yerinde miyiz, evet, şu an?
1: Yok, eve geldim şimdi.
0: Niçin?
1: Yoldaydım.
0: Çocuk alındı, eve gelindi herhalde.
1: Yok, çocuğu almıyorum artık. Kendi gidiyor geliyor.
0: He, kendi gidiyor geliyor artık. İyi tamam, uçan tavuk ablam benim. Sana tişört veriyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz, kolay gelsin. Sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Uçabilen tavuğa doğru diyor. Hiç öyle düşünmene lüzum yok. Helal olsun, nasıl uçuyorsun öyle? Doğru diyor.

Abi sana annemin geçen günkü soğuk esprisini yazıyorum. Gece dönercisi diye bir dönerci var. Gündüz dönmüyormuş dedi. Koşarak uzaklaştı. Eşimle tek ortak yönümüz var. O altın takmayı seviyor, ben satmayı.

Bu espriler etki etmiyor. Antalya'da espri esmiyor. Antalya'da etmiyormuş. Şu geçen bir taksi çevirdim, hala dönüyor var ya. Şu yani gece rüyama girecek bu yazın. Tamam canım, çevirdiniz dönüyor hala, tamam. Dönüyor hala, dönüyor. Iğdır'ın ilk harfi I'dır. İçinde su olan dağ ne denir? Su bardağı. Muz polise gitmiş. Neden? Soyulduğu için. Pijama giymiş ata ne denir? Zebra. İyi geceler de denir. Uçan arabaya ne denir? Kartal.

Hangi sayı makyaj yapmaz? Doğal sayı. İrem Derici diyorlar ama şarkıcı. Eşim streç var mı diye sormuştu. Ben de fazla streçe girdiği için yok dedim demiş efendim. Bir daha demeyin. Bir daha demeyin. Janti, süslenmiş çakala ne denir? Boş çakal. Hangi çay demlenmez? Çayır. Geçen gün ödeme noktasına gittim, ö dedim. Neye susturucu takılmaz? Kadına. Kadınlar linç edin.

Kediler niçin havaalanına gidemez? Pist var diye. Ucu bucağı olmayan nara ne denir? Enginar. Funda arar dediler, aramadı. Hangi ünlü suya girse batmaz? Mustafa Sandal. Karga neden siyahtır? Sabunla yıkanmadığı için. Bunları yapay zekaya mı yazdırmaya başladınız? Bitti mi soğuk espriler?

İki adam varmış, çok katlı binadan atlamışlar, birisi ölmemiş. Neden? Cevap: ölenin ardından ölünmezmiş. Bir adamın evi yanıyormuş. Adam tavana gitmiş ama yanmamış. Neden? Çünkü tavana gitmiş.

3 Çinli uçaktan sırayla atlamış. Çinliler ölmüş, sıra kırılmış. Matematik kitabı neden üzgündü? Çünkü çok problemi vardı.

Vallahi yapay zekaya sorduracaktım. Siz öyle deyince utandım demiş efendim. Abi belli yani yapay zekaya yaptırılan her şeyi anlıyorum ben. Yani radyo programları dahil. Hepsini anlıyorum. Yani böyle şakalar mı olur mesela soğuk evde? Doktor bana çok su iç dedi, ben de denize taşındım filan. Yani. Telefonum düştü, artık akıllı değil, yerde yatan telefon. Yani zekanın yapayına yaptırırsanız soğuk bile olmuyor espri. Bir de şeylere hayranım, onlar bu aralar çok var etrafta mesela. Abi harika bir şarkı yaptım yapay zekayla, bunu göndereyim bir radyoda bir çalın falan diye. Vallahi birinin söylemesi lazım, çok affedersiniz, özür dilerim, şarkı harika filan değil. Hani bir etrafınızdakiler gazı vermişse, abi müthiş yapmışsın, ne yapmış? Abi Suno'da iki tane prompt girince herkes aranjör oldu vallahi. Bir de bize gönderiyorlar, bir de bize. Mükemmel bir şarkı abi, baksana dinleyen herkes hayran oldu. Oğlum anana babana dinletmişsin, kardeşine dinletmişsin, ne desinler sana? Yani çok kötü diyemezler. Birinin demesi lazım. O biri benim. Benim.

Adamın 16 canı varmış. Araba çarpmış ölmüş. Neden? Araba 4x4'müş. Kalem neden mutsuzmuş? Çünkü sürekli çizgi çekiyorlarmış. Bak yine bir yapay zeka geldi, görüyor musun? Kedi neden bilgisayara oturmuş? Fareyi yakalamak için. Yani. Tencere neden şarkı söylemiş? Çünkü kapağı açılmış. Yine yapay zeka. Ben şey gibi, mesela trafikte de önümde giden adamın cep telefonuyla oynayıp oynamadığını hemen anlıyorum arabanın gidişinden. Bu yazılardan da anlıyorum. Hep aynı kalıp. Yani diyorum ya bak, yani yapay zeka ile yapılan şarkıyı da anlıyorum. Soğuk espriyi de anlıyorum. Yapılan radyo programını da anlıyorum. Sonra yazılan şeyi de anlıyorum.

Yani bir adam denizde batmıyor mu? Çünkü tipi kayıkmıştan ne ara buralara geldik vallahi bilmiyorum ya ben hiç. Bir adam çatıdan atlamış ama ölmemiş. Neden? Adı Yaşar'mış. Abi senin gerçekçiliğini bana kuzenim söyledi. Ben de sarmıştım, yapay zekadan şarkılar yapıyordum. Her gelene dinletiyordum. Abi mükemmel mükemmel mükemmel, benim de çok hoşuma gidiyordu. Kuzenim dinledi. Bu ne oğlum, hepsi birbirinden iğrenç dedi. O günden beri yapmıyorum demiş. Yani ben o kadar değil de birinin gerçeği söylemesi lazım be sevgili dinleyenler. Bir de şey, yani kendinden emin yazanlar var. Abi yeni yaptığım şarkıyı sana gönderiyorum, radyoda dinlemek istiyorum filan. İyi, Tarkan'a filan haber verelim o zaman şey yapalım. Birinin gerçeği söylemesi lazım. Papağana sormuşlar, gitmek mi zor kalmak mı? Papağan cevap vermiş, gitmek mi zor kalmak mı?

Üzüm üzüme bakarak kararıyorsa ilk üzüm nasıl karardı? Ön kamerayla. Sucuk. Sucuk şakası da. Oo, o da bu da bu da en az şeye kadar, taksi şakası kadar geldi yani. Tuvaletteki ona ne denir? Sifon. En güzel

Yemek yapan ceren hangisi? Tenceren. Patik giymek istemeyen bebeğe ne denir? Antipatik. Bak biraz soğumaya başladı, görüyor musun? Pişmemiş burgere hamburger denir. Antik kentte tarihi rüzgar nasıl eser? Tarihi eser. Bu yanlış ya, bunu yanlış yazmış. Şey değil mi? Antik kentte nasıl rüzgar eser? Tarihi eser. Erkek ata ne denir? Bayat. Bak bu güzel, buna veririm tişört. Arıyorum.

Ulaşılmıyor, açılmıyor. Bir tane de sizden örnek alalım demiş ha. Beni de yakacaksınız. 20 yıllık kariyeri yakacağım şimdi bak. Bir tane dur bakayım benden örnek. Bakayım. Kurbağalar neden mayo giymez? Zıpladıklarında çıkar diye. Gideyim mi, eve gideyim mi? Bir yarım saat var da. Gideyim mi? İstiyorsan gideyim. Yıkanan ton balığına ne denir? Washington. Türkiye'nin en yeni şehri neresidir? Nevşehir. En çok kim gülmemizi ister? Fotoğrafçı. Gitarı getir çalayım biraz. Arı sokmasın abi.

Elma diskoya niye gitmiş? Kurtlarını dökmek için. Güzel, verdim tişört. Arıyorum. Bu arada illa güzel olmasına gerek yok. Üşütsün bizi yeter. Yani. Çalıyor mu? Evet. Bakayım. Çalmıyor galiba. Heh, çalıyor.

0: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
1: Gitti tişört. Bir ara ver demiş çocuklar. Olur, verelim kardeşlerim. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz.
2: Reklam. Ama dememek için ama sigorta.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: tarifleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi
1: gelecek. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Korsan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi

0: Adem %76 demiş. Ben de %77 diyorum sevgili dinleyenler. %77. Açıyoruz bakıyoruz. Ay ben şok. Bayburt %69. Cuma gününe hiç uymayacak bir şey profil. Neyse canım daha da azalsın inşallah. %69. Şimdi ben %69 dedim, kızan olur bana. Nerede %69 ya, burada oynamıyor trafik gibisinden, ama vallahi %69 sevgili dinleyenler. Asya kıstek başını %65, Avrupa kıstek başını %71. Alkışlar %71'lik Avrupa yakasında değerli dinleyenlerim. Hüseyin de 74 demiş. As patladın Hüseyin, sen de patladın. Kuzey Marmara Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık sevgili dinleyenler. Bir sorun gözükmüyor. Hani Kuzey Marmara civarında bir sorun gözükmüyor şu an. Böyle yer yer böyle bir sarımtırak bir şeyler var ama çok bir şey yok. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik. Köprüyü geçtikten sonra birazcık açık, ondan sonra yine tıkalı. Ters istikamette de köprünün üstü tıkalı, sonra geçiyorsunuz birazcık açık. Stadın oralarda başlayan trafik, yoğunlaşmaya başlayan trafik Mahmut Bey'e kadar devam ediyor sevgili dinleyenler. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı çünkü bağlantı yolları iki istikamet içinde sevgili dinleyenlerim.
1: İncinmişsin.
0: Yani çıkamıyorsunuz birinci köprünün üstüne çok. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi. Ya bir şey diyeceğim, bu renk menk falan her gün olduğu gibi niye %69 anlamadım ben hiç. Vallahi. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi. Tünelin içi açık. Tünelden çıktıktan sonra trafik var. Ters istikamette de nasıl %69'sa bugün hiç olmadığı kadar Fatih Sapağı dolu. Hani bugün hiç olmadığı kadar dolu Fatih Sapağı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Lütfen bana yazın. 0536-901-8902 0536-901-8902 Türkiye'nin ve dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. Adem'e bak, hemen 40 reklamı, tamam, ver. Ver reklam, ver ver. Ver ver, bir ara aradan sonra gidiyoruz efendim.
1: Reklam.
2: Bankam Tombank kartıma bir.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksit.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: de bulacaksın.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarı.

Kocaeli açık. Her zaman olduğu gibi. Her zaman açık mı ya Kocaeli? Yani pek... Neyse, Kocaeliler karar versin buna ya. Hiç. Gebze ve Kurtköy gişeleri %80 trafik otoban. Çevre yolundayım. Havaalanına gidiyorum. Akıcı yoğun bir trafik. Peki. Abi Bursa Panayır. Ulu yol arası açık, selamlar. Bursa'dan bir tişört vermedin hala. Yani abi konuya katılmanız lazım, biliyorsun. Samsun'dayız. Çevre yolunda acayip şekilde trafik var. Diyarbakır'dan hello. Merhaba, hello Diyarbakır. Beykoz, Kavacık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş kilit.

Cevap vermeyeyim Kocaeli için demiş efendim. Olur vermeyin. İzmir Yeşildere kilit. Kocaeli'de trafik yok diyen camdan bakıyordur abi demiş efendim birisi. Trabzon Değirmendere %85-90 kilit. Allah Allah. Bursa havası radara yakalanmış gibi abi. Çekya'ya gidiyorum, trafik yoğun. Bizim Kocaeli'de 70-80 kilometre hızla giden trafik var zannediyor. Ama altında adam dururken fotoğraf göndermişim sayın abim. Beykoz Kanlıca, püfür püfür.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikameti Gimat Kavşağı'na kadar akıcı. Sonrası yoğun. Anadolu Bulvarı iki yönlü nanay. Servisin klima bozulmuş galiba, eriyorum. Bak, programın başında söyledim, yine hatırlatıyorum. Hani ventilatör işini halledin. Benim yayın bittikten hemen sonra bakın internetten, halledin. Sonra 5-10 bin lira oluyor. Halledin. Ben baktım 990 liraya da var, 1500 liraya da var. Var yani. Ventilatör dedi, üflesin abi sadece yani, üflesin. Ha, ben kumandalısını isterim, buzlusunu isterim falan dersen orası senin bileceğin iş. Tekirdağ girişi kilit.

Abi yapay zeka ile dizayn yapmaya çalışıyorum. Bu yapanlar nasıl yapıyor hiç bilmiyorum. Vallahi ben de anlamadım. Ben çalışma odamın fotoğrafını yükledim yapay zekaya. Dedim ki bana bir fikir versin. Hani eşyaları değiştirmeden en ferah, en böyle geniş bir şekilde neyi nereye koyabilirim, ne yapalım, ne yapabilirim filan diye. Bana hani fotoğrafları da çektim, yükledim. 6 tane fotoğraf.

fotoğraf çektim işte. Köşelerden çektim, ortadan çektim filan çalışma odasının. Bana bir fotoğraf gösterdi. Bana evi sattıracak bana. Hani bir oda yapmış, benim gönderdiğim odayla alakası yok. Benim eşyaları başka bir yere koymuş. Yani... Nasıl yapıyorlar bilmiyorum.

Kocaeli'nin trafiği 20 dakika, abartmasın kimse. Ben karışmam abi, bir de Kocaeli'lerden linç yemeyeyim şimdi ben. Hani ne değildir, hiç ben karışmam. İnşallah olumsuz bir durum yoktur. Bir son dakika haberi şu an önümde. Ben böyle şeyleri ilk defa benden duymanız beni çok üzüyor ama son dakika galiba duymadınız bir yerde. Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama olmuş. Yaralılar var. Şu anda hatta şuradan baktığım zaman sağlık ekipleri müdahale ediyorlar. Şu anlık haber bundan ibaret. İnşallah sadece mala gelmiştir. Canımıza bir şey olmamıştır. Niğde'ye selam ederim. Hepimize geçmiş olsun. Niğde'ye de selamlar. Galatasaray Stadyumu önü, Edirne istikameti Comolokko. Sonra Ankara çok fena abi. Vallahi kıpırdamıyor hiçbir yer demiş efendim. Ankara'da biliyorsunuz ama özel hususi bir durum var ondan dolayı.

0: Trafikte olanlara selam ederim, kolaylıklar dilerim sevgili dinleyenlerim. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler, iyi yayınlar değerli dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar olur da ulaşmak isterseniz sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Her yerde Serdar Gökalp olarak ulaşılabilirim sevgili dinleyenler. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM. AlemFM.com olarak bulunabilir. AlemFM.com. Bütün sosyal mecralarda radyonuzu böyle bulabilirsiniz. Nide'den yazan var. Vallahi biz de oraya doğru gidiyoruz demiş. Ben son dakika gelişmesini de yine hep bu anonslarda dile getiriyorum. Böyle şeyleri ilk defa benden duymanızı ben istemem. Çok üzülüyorum ama bir son dakika gelişmesidir. Nide'de ki bir havai fişek fabrikasında, tesiste maalesef bir patlama gerçekleşmiş. Demin bu yazmıyordu. Bir kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi şimdi ve yaralılar var. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Yaralılara da acil şifalar dilerim. Nide'ye selam eder, geçmiş olsun dileklerimi iletirim bir kere daha. Fatih Yıldırım seslenecek size az sonra. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Kulaklık deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Saat 18. Bu bir reklamdır.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: Dünya Kupası'nda I grubunda bu akşam saat 22'de Senegal ve Irak karşı karşıya gelecek. Yine I grubunda Norveç ve Fransa'da karşılaşacak. O karşılaşmada saat 22'de. Beşiktaş erkek basketbol takımı gelecek sezon ülkemizi Euroleague'de temsil edecek. Böylece dev organizasyondaki temsilcilerimizin sayısı 3'e çıktı. 17 yaş altı erkek milli takımının da mücadele edeceği FIBA 17 yaş altı basketbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye C grubunda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Rico ile mücadele edecek.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: BIST 100 endeksi 14.203 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 48 dakika.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.260, yarım altın 20.196, çeyrek altın 10.120, gram altınsa 6.185 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
12: İstanbul 32, Diyarbakır 37, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 26, Ankara 31, Antalya 34, İzmir 36, Adana 33 derece.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
13: Parafly'in katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
2: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
13: Parafly'in katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Gelip de geldim diyen yerde para bulsun. Ayın biri hemen gelsin. Bahçeli eve otur inşallah. Hep karşısına iyi insanlar çıksın. Şevval'cim şimdi sana merhaba nasılsın diyeceğim. Sen de normal bir tonda teşekkür ederim diyeceksin.
1: Tamam.
0: İyiyim. Yok onu bitirdim ama.
1: Tamam.
0: Şevval'cim nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Bak bu sefer de onu tonladı ya. Teşekkür ederim. Kıymetli dinleyiciler, müazzam bir akşam olması için elimize geliyor yapacağız. Okullar tatil. Valla radyoya o kadar kolay geldim ki inanır mısınız yolda bir tane çöp bile yok. Araba yok, insan yok, yollar bomboş. Herkes çok cool, birbirine yol veriyorlar. Vallahi insanlar üzgünüydü ya, ilginç. Park yerleri bile boştu yani sevgili dinleyiciler. Sizdeki haleti ruhiye nedir? Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Karneler nasıl geldi? Evde ismi konulamamış bir soğuk savaş mı var? Yoksa her şey yolunda mı? Necesiniz? Lütfen bize yazasınız efendim. Ben etrafımdaki eşit dost arkadaşlarım böyle duyduğum kadarıyla güzel karneler alınmış. Benim kendi yeğenlerim de sevgili...
2: Ağlayacağım ya.
0: Almina'nın da karnesi çok güzel gelmiş. Çocuklarımızın yüzü gülüyor. Çok mutlu oldum hakikaten. Bana denk gelenler öyle. İlla ki kötü gelen de vardır tabii. Ne yapmıyoruz? Kızmıyoruz. Hayata küstürmüyoruz. Bize yaptılar. Onlara yapmayın. Lütfen efendim. Geldim geldim diyor. Evet. Dur bakayım bakayım bakayım bakayım. Ulan şu doğaların yok mu? Zorla yazdırtı diyor. Ankara'dan yaşam. Ömer yazıyoruz da okumuyorsun. Ömer sana gıcıklığına. Normal herkesinkini okuyoruz Ömer. Seninkini bilerek yapıyorum. Serik yolundayım. Rezalet trafik var. Çok mutsuzum. Antalya. Geliyoruz Antalya. Az kaldı.
1: Ne zaman?
0: Temmuz'un ortasında Antalya'dayım inşallah. Sen izne ayrılamıyorsun değil mi? Ay
1: evet.
0: Yazık. Yazık yazık yazık yazık. Daha 6 ayını doldurmadığı için yavrucak izne ayrılamıyorum. Ben senin yerine gezerim bebişim.
1: Sen gez.
0: Nereye gideyim? İster misin özel bir yer?
1: İsterim. Nereye? Antalya'ya gidiyorken.
0: Antalya'ya gidiyoruz evet.
1: Kaş'a da git.
0: Kaş'a zaten gideceğiz canım. Kaleköy'e falan gideceğiz. Başka var mı? Oradan istediğim bir şey var mı? Magnet falan. Kaleköy magneti. Alayım getireyim sana.
1: Fotoğraflara beni şopla.
0: Zevkle.
1: Çok zevk alırım.
0: Şimdi 6 ay bir seneye kadar kendisi izne ayrılmayacağını söylüyor. Ama ben ayrılmayacağım zaten diyor. Yani istesem olurum diyor izin. Ama alamıyorum diyor. Çok sıcak 42 derece. Neresi 42 derece? Almanya galiba mı? Neresi anlamadım ki. Neresi olduğunu anlamadım. Selam ederiz ama 42 Adana falan olabilir belki. Türk sanayisine yeni gençler lazım diyor. Karnelerin hep iyi olmasına gerek yok. Öyle demeyin ya çok ağır oldu. Konya'da okullar kapanmadı galiba bakayım evet yoğun bir trafik var. Vallahi İstanbul'da durum öyle trafikte %60'larda falan yani ilginç bir İstanbul yaşıyoruz bu akşam. Karne alınca eskiden evde boks ringi olurdu diyor şimdi olmuyor böyle şeyler olmasın ya yanlış bir süreç yönetimi bence o. Hakikaten çocuklar karnelerle oynardı işte kötü kötü şeyler olurdu falan yani konuşarak çözmek lazım. Yani kavga ederek de çözülecek şeyleri de konuşmamak lazım bir de öyle bir şey var ama. Bence bu konular konuşulabilir konular efendim. Abim neredesin ya demiş. Geldik geldik geldik. İzmir'den çok dinleyicimiz var. Bugünün şampiyonu İzmir. İtalya'da da 37 derece diyor. Hakan Bey yazmış efendim. İtalya'dan yazmış kendisi. Biliyorsunuz Avrupa'da ciddi ölümler var. 250 kişi, 200 kişi.
1: Evet.
0: Şimdi ülkelerin adı aklımda değil ama birçok noktada ölümler var. Vallahi dayanamamışlar.
1: O kadar hayatlarını beklemiyordum çok fazla.
0: Evet efendim yüksek sıcaklık var ama ve tabii sıcakla yaşamaya alışmış ülkelerde biliyorsunuz ölüm olmuyor. Ya da çok nadir oluyor. Avrupa böyle şeylere alışkın değil biliyorsun. Onlar daha böyle karanlık, gri, soğuk, serin, yağmurlu havalara alışkınlar. Dünyanın nevri döndüğü için Avrupa'yı etkiledi. Daha bu başlangıç şey gibi oldu. Gora'daki karakter gibi oldu. Çok daha kötü şeyler olacak. Gora'da mıydı? Yok pardon şeydeydi. Arok'taydı.
1: Arok olabilir.
0: Arok muydu? Galiba Arok'tu. Daha kötü şeyler olacak. Yok Arok da değil ya Şibat'ı. Ya Şibat'ıdaydı. Tamam şimdi hatırladım. Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih. Bizim dinleyici niye böyle ya? Yusuf diyor ki ya Avrupalılar da abartıyor abi ölmek nedir ya? Oğlum insan öyle bir şey yapmaz ya. Öleyim ben o zaman demez. Ölmüş demek ki vücuda alışkın değil. İstanbul İstanbulluluğu herhalde. Sakarya'ya bıraktı trafiği diyor. Bu nedir diyor. Ülkenin birçok noktasında artık var. Lisede kurşun kalemle birilerimi dört yapmıştım. Karnemi de sakladım. Babam bulmuş. Demek ki anneme çocuk, ha babam bulmuş demek ki anneme çocuk neden saklıyor karnesini? Gayet iyi notları demişti diyor. Bari kurşun kalemle yapmaya. Yani gerçi silip karneye geri götürme vardı, hatırlar evet. mısın bilmiyorum.
1: Ama en etkili yöntem çamaşır suyuydu.
0: Allah Allah. Evet. Ben de bunu bilmiyorum.
1: Biraz damlatıyordun.
0: Siliniyor.
1: Tabii.
0: İlginç bir iş.
1: Bu konuda elime kimse su dökemez.
0: Allah Allah. Ekibimi yeni tanıyorum efendim. Her gün yeni bir bilgi valla. Hayırlı işler arkadaşlar. Kadir'cim merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugünün mevzusunu verelim. Neyi konuşuruz sevgili dinleyiciler? Hazırsanız bugünün mevzusunu veriyoruz. Çok da heyecanlıyız. Çok güzel cevaplar geleceğini düşünüyoruz. Vereyim mi konuyu çocuklar?
1: Evet.
0: Vereyim. Hadi bakalım.

0: Bir grup insana göre Rihanna. Bir grup insana göre Rihanna. Avrupalılara göre Rihanna. Bacımızdan dinliyoruz. Şimdi bugün şunu konuşuyoruz. Kafamın içinde sürekli. Cümleye böyle başlıyorsunuz efendim. Kafamın içinde sürekli. Valla dönüyor diyebilirsiniz. Mırıldanıyorum diyebilirsiniz. Sürekli bir soru işareti diyebilirsiniz. Asla açıp dinlemediğim şarkıyı ezbere biliyorum kafamın içinde diyebilirsiniz. Sosyal medya sağ olsun. Kafamın içinde TikTok akımları dönüyor diyebilirsiniz. Acayip manyak iş fikirleri olabilir mesela. Herkesin vardır ya böyle iş fikirleri. Ulan aslında para olacak, var ya sermaye olacak. Kafamın içinde sürekli. Şevval'e soralım. Ben onun cevabını biliyorum aslında. Hatta senin cevabını ben söyleyeyim.
1: Olur.
0: Biz bir konuyu sabah konuştuğumuzda dedi ki, ünlü olursan vereceğim röportajları düşünüyorum. Nasıl röportaj veriyorum acaba? Ünlü olmayı istiyormuş meğerse kendisi. Böyle bir hayali varmış.
1: Bir sürü ödül alıyorum ben her gün.
0: Hayal ediyorsun.
1: Tabii.
0: Var mı başka cevabın, kafanın içinde dönen bir şey var mı? Şarkı da olabilir, melodi olabilir, bir
1: şarkı
0: şey olabilir.
1: Şarkı zaten hep var.
0: Bir şey mırıldanırsın.
1: Hep mırıldanırım ama kızıl olmak istiyorum.
0: Kızıl. Kızıl saçlı. Kız denesene bir bakalım bizde nasıl oluyor.
1: Ama yakışır mı?
0: İşte çok... Yakışmasa biz güleriz. En kötü bizim işimize yarar. Kafamın içinde sürekli kızıl mı olsam sorusu.
1: Evet.
0: Biraz kızıl, biraz mavi, yalnızlığın asil rengi. İşte benim dinleyicim. Gurur duyuyorum, gurur. Blok halinde ne düştü önüme biliyor musunuz? Bak böyle binlerce mesaj düşünün. Blok olarak önüme düştü. Kafamın içinde sürekli, konu bu ya, mangal. Kafamın içinde sürekli mangal yazıyor. Bu kadar ama. Güzel, konu anlaşılmış, bayıldık. İstersen dağlar kal, yerinden oynar oy. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yo, yo, yo. Single letter.

0: Mustafa Balcı. Ya bu adamın sesi çok seksi değil miymiş? Ya bunu böyle şeyleri niye erkekler yazıyor? Kim diyor hocam, Mustafa Sandal mı diyor şarkının içinde yo yo singleta, onu diyeni mi diyor? Bence onu söylüyor değil mi?
1: Belki sana söylüyordur.
0: Yok be ben. Evli barklı insanı bana demez ya.

Kafamın içinde sürekli cağ kebap yiyorum. Kafamın içinde sürekli dımbıllan dayı çalıyor. Yatırım hesabımı düşünüyorum, ne zaman çıkar acaba diye. Battık battık. Vallahi battık ya. Karım yazmış. Kafamın içinde sürekli kız arkadaşlarımla hamam planı yapıyorum. Demek ki bu hanımlarda da olmayan bir şey. Biz erkeklerde de sürekli hamam planı yapıyoruz ama bir türlü hamama gidemiyoruz. Gidilmiyor. Yalan.

0: Yo. Kafamın içinde sürekli kafamın üstünde saç olsaydı nasıl olurdu düşüncesi. Gökmen. Sana mesaj attığım zaman ulan acaba mesajları okumuyor, görmüyor, görüyordu mu okumuyor, bana mı kızgın, sinirli mi falan gibi şeyler zannediyorum. Beni mi sevmiyor acaba zannediyorum diyor. Kafamda türlü şeyler geçiriyorum diyor. Kafamın içinde sürekli sahtekar mı olsam diye bir soru dönüyor demiş efendim. Herkesin böyle bir şeyi vardır ha. Vallahi kıracağım kafayı bir gün gibi şeyler, aman yapmayın. Kafamın içinde sürekli memlekete gitmek ve künefe yemek var. Hataylı bir Türker yazmış efendim. E git abi ne olacak, millet günübirlik İtalya'ya gidecek.
1: Gidiyor gerçekten.
0: Gidiyor, kahvaltısını yapıyor, geliyor ya.
1: Geliyor ya. Gidiyor.
0: Hatay'da ne şurası ya?
1: Tabii.
0: Şurası. Hatay'ı nerede yaptık biliyor musunuz? Hatay'a gitmeyerek yaptık efendim. Hatay'a gitmek lazım. Şurası ya Hatay. Ben Şevvali Kızıl hayal ediyordum. No efendim. Aa. Kendisi buğday tenli bir kızımız.
1: Kumral diyelim.
0: Kumral tenli bir kızımız diyelim, düzeltelim. Kafamın içinde sürekli çok para kazanmamız lazım var. Kömürden bıkıp gazında zahmetsiz samimiyetsiz. Hiçbir şey anlamadım abi. Hakan abi vallahi anlamadım mesajını. Evet, kafamın içinde sürekli pasaport aldım ve ilk yurt dışı gezimde sürekli nedense Brezilya'ya gitmek fikri dönüyor beynimin içinde demiş efendim. Mustafa Aslantaş. Canım Mustafa. Brezilya.
1: Ay, bayılırım.
0: Gidilir be.
1: Gidilir ha, ya.
0: Vallahi gidilir ya. Yendiler bizi Dünya Kupası'nda ama aslında yine gidilir ya. Tabii biz şimdi Brezilya deyince aklımıza şey geliyor yani işte salsa, çaça, samba falan gibi işte.
1: Yaprak takıyorlar
0: samba,
1: falan.
0: Samba, dijembe, öyle zannediyorsun ama öyle değil. Brezilya çok aynı zamanda tehlikeli bir yer, onu da söyleyelim.
1: Doğru.
0: Öyle şey bir yer değil yani.
1: Hırkızlık. Öyle,
0: tabii hırkızlık çok fazla var. Brezilya'da gideyim bütün kızlar teklif etsin. Öyle bir şey yok. Onu unutun. Bir iki YouTube belgeseli izleyin. YouTube'dan Brezilya belgeseli daha doğrusu. Şöyle daha iyi anlarsınız. Bu aralar kafamın içinde sürekli... henüz sadece arsasını alabildiğim gelecekteki bahçeli evimin peyzajı var. Hangi çiçek, hangi ağaç? Ay canım benim, ağlarım. Şuraya şunu ekeyim, buraya bunu ekeyim.
1: Ne dertler
0: hemen,
1: var
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii hemen girişte sağda ekmek yapacağım bir şeyim olsun. Ne de onda da hay Allah adını tandır gibi bir şey olsun falan. Onları düşünüyormuş. Kafamın içinde sürekli Alem efendim çürütünü ne zaman kazanacağım. Valla bu ara veremiyoruz efendim. Bu ara veremiyoruz. Abi Brezilya'da Rio Karnavalı'nda geçen sene katılmıştım diyor. Mert yazmış efendim. Uf yazmış. Ünlem. Uf mu?
1: Çok ne şey oldu? Anlattı.
0: Bu kesin orada bir yerde elini yaktı bu. Onun ufu. Uf olmuş.
1: Ya da birine yanmış gibi.
0: Ya yok ya birini yakmıştır. Şimdi var ya böyle göstericiler böyle ateş çeviriyor, alev çeviriyor. Bu kesin böyle ağzını aça aça izledi. Elini yaktı, uf oldu. Kafamın içinde sürekli Allah Allah sesleri geliyor diyor efendim. Bazen diyorum mehter çalıyor beynimin içinde. Mevzu neydi? Mevzu kafamın içinde sürekli. Efendim kafamın içinde sürekli. Kocamın bana sürpriz köpek yavrusu getirmesi hayali var kafamın içinde. İnşallah, inşallah.
1: Erkekler neden bu kadar köpeklere karşı?
0: Karşı değiliz efendim. Bahçe olması lazım köpek için ya.
1: Olmadan da yaşıyorlar ama ya, onların
0: ben hayvansever bir kardeşinizim. Ben mesela evde zor olacağını düşünüyorum köpeğin.
1: Ama köpek de öyle düşünmüyor.
0: Sordunuz mu efendim köpeklere? Allah Allah. Zor. Yani ne bileyim kedi gibi değil yani. Kedi iki gün üç gün evde kalıyor. Köpek öyle değil ya. Yani evden çıkmak istiyor, enerjisini atmak istiyor hayvancağız. Benim çok köpek evinde köpek bakan arkadaşım var. Zor, onlar da söylüyor. Zor yani köpek bakmak için bir bahçen, bir balkonun, bir terasın, bir şeyin olması lazım yani.
1: Onu elde edene kadar hayat bitiyor.
0: Öyle be. Valla. Sonra dertleşme gelmiş buraya.
1: Köpek istiyorum.
0: Valla ben de istiyorum köpeği, çok istiyorum. Ama işte olmuyor, öyle kolay olmuyor maalesef. Efendim kafamın içinde sürekli. Bugünün mevzusu konu anlaşılmış, bayıldık. Kısa bir ara, aradan sonra Şevvalcim dönüşte...
1: Evet.
0: Böyle mesajını çok beğendiklerini arar mısın?
1: Tabii ki.
0: İki lafın belini kıralım.
1: Tabii ki.
0: Kafamın içinde sürekli efendim. Mevzu bu. 536-901-8902. 536-901-8902. 02.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
8: Pronto, Pronto Tur.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
15: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Emre abi, Ali abinin burcu ne olabilir tahminin? Ses tonu burcu ve konuş mu? Burcu, ses tonu, konuşma tarzı, bilmem ne.
5: Aklıma ilk geleni söyleyeyim, yay.
4: Yay, Ali abi yay burcu musun?
6: Ya, gerginlik var ama değilim.
4: Güzel cevaptı. Peki Ali abi, Emre abinin burcu, sanki ikisini birbirine yapıyormuşum gibi. Emre abinin burcu ne olabilir Ali abi?
6: Abi hiç ilgilenmiyorum ama ikizler diye bir tahmin.
4: İlgilenmiyor. Biz bayılıyoruz. İkizler. Emre abi
6: değil, yani burçlarla ilgilenmiyor.
4: Ha, burçlarla ilgilenmiyor.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Lan oğlum aslan gibi kurumsunuz lan. Hayat uzun bir yolculuk ve bir finali var. Maalesef Kadir İnanır'ı, büyük ustayı kaybetmişiz. Biliyorsunuz oyuncuydu, yönetmendi. Hepimiz Kadir İnanır deyince aklımıza bir tane film geliyor ama o yüzlerce filmde oynadı. Belki bin, bilmiyorum. Ama hepimizde bir hatırası, bir anısı vardır Kadir abinin. Mekanı cennet olsun. Kadir İnanır'ın raconlarını, repliklerini ezbere biliriz çoğumuz. O bakışı, o tavrı, o şeyi, o aurası diyelim daha doğrusu. Onun raconlarıyla büyüdük diyebiliriz. Birkaç tanesini vereyim ben.
1: Benim adım Ali Duran. Ucumda ölüm bile olsa arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem. Defol lan hiç.
2: Sırıtma ulan.
3: Terbiyeli ol efendi.
0: Tabii Kadir abiyi Al Yazmalım'la meçliyoruz ama bir sürü filmde oynadı biliyorsunuz. Herkese bir hatırası var. Şimdi ben size çok kısa onu soracağım. Kadir İnanır deyince aklınıza ilk ne geliyor? Böyle bir iki cümleyle yazarsanız mutlu olurum. 77 yaşındaki sanatçı yoğun bakımda tedavi görüyordu diye haber kanalları geçmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. En çok Deli Kadir Ülen gelecek eminim ve gelmeye başladı da zaten Deli Kadir Ülen. Var mı Şevval'cim bir hatıran Kadir İnanır'la ilgili?
4: Ben Al Yazmalım'la tanıdım.
0: Tabii.
4: Yani çok
0: en
4: da
0: çok
4: severdim.
0: O bilinir galiba,
4: evet,
0: değil mi?
4: Evet.
0: Evet. Beyaz kaşkol geliyor diyor benim aklıma. Çok da yakışıyordu ya,
4: evet,
0: değil mi?
4: Çok karizmatik bir adam.
0: Tatar Ramazan aklıma gelir diyenler var. Harun geldi. Harun orada mısın? Harun'cum duyuyor musun? Düştü mü Harun? Düştü. Harun'dan da duyalım istedim ama dinleyicimiz Harun düştü. Tekrar alalım Harun. Ben bu oyunu bozarım cümlesi geliyor diyor benim aklıma. Ben bu oyunu bozarım ulan. Benim aklımda da Türkan Şoray geliyor. Allah rahmet eylesin efendim. Çok büyük oyuncuydu gerçekten. Çok büyük bir isimdi. Aramızdan ayrıldı. Tam da söylediğim gibi en çok dinleyicilerimizin aklına Deli Kadir Ülen'le Ben Bu Oyunu Bozarım gelmiş. Benim aklıma da fizik profesörü geliyor diyor. Atom fiziğine de lanet olsun repliği meşhur. Aklıma nedense tokat atan biri canlanıyor her seferinde diyor. O sert haşin duruşu tabii. Yakışıyordu da bir de yani. Harun geldi galiba değil mi? Harun'cum iyi akşamlar, orada mısın?
5: Buradayım abi, iyi akşamlar.
0: Of, ses çok kötü Harun, maalesef böyle konuşamayacağız. Harun'da bir problem var belli ki, bağlayamıyoruz bir türlü. Sağlık olsun, başka zamanı konuşuruz. Kafamın içinde mevzusuna geri döneceğiz. Kadir abi rahmetli andıktan sonra Yeşilçam'ın efsane ismiydi, usta oyuncuydu. Artık filmleriyle onu hatırlayacağız efendim. Şimdi konuya geri dönüyoruz. Harun'cum seni alamıyoruz. Teknik bir problem var. Telefonunla ilgili midir, neyle ilgilidir bilmiyorum. Bağlandığında şöyle geliyor. Bir sıkıntı var, o yüzden şey yapamıyoruz, alamıyoruz. Kafanızın içinde sürekli ne döndüğünü sorduk. Bize bir yazmanızı istedik. Dinleyicilerimizin %80'inden fazlasının...

0: kafasının içinde number number dönüyormuş. Onu anlamış olur. Ama sadece o bölüm. Yani o number number bölümü dönüyor. Kafamın içinde sürekli taşıyacak bu denizin ilk bölümü nasıl başlayacak sorusu var bende diyor. Şey bitmişti değil mi? Üç tane tır vardı. Bizim deli ortadaydı. Ondan sonra cuma. Doğru mu hatırlıyorum? Üç tır Adil ortada, hangisine koşacak? Öyle bitti diye hatırlıyorum. Koşacak bu deniz. Nasıl koşacak? Nereye koşacak diye bekliyorduk. Benim tahminimi söyleyeyim size. Yani ben senarist olsam öyle yazardım olarak söyleyeyim. Bu arada çok ciddi reyting alan bir dizi yani. Evet. Baya baya reyting alıyor. Tahminim üçüne de koşmayacak. Bunu organize eden bir mafya babası var ya, adını hatırlamıyorum şimdi. Ona koşacak, onu esir alıp durdur tırları diyecek. Nasıl olur mu, senarist olur mu?
1: Çok iyi olur. Ben de bir tane alternatif üreteyim mi?
0: Buyurun lütfen.
1: İkisi Nadir miydi adamın adı?
0: Adil. Sen yorum yapma.
1: İkisi Adil'e koşsun.
0: Ulan nasıl koşacak, oturuyorlar. Sen izliyor musun diziyi?
1: Hayır.
0: Niye izlemedin, şakada yorum yapıyorsun?
1: Hayal ettim.
0: Hayır, bağlılar, bağlı. Tırın önünde bağlılar. Sen bölüm birden başla. Tamam. Gel yorumunu bize ilet.
1: Tamam.
0: Daha önünde vakit var. Şu an yaz tatilinde ekip zaten yani.
1: Tamam, başlayana kadar ben yetişirim artık.
0: Bence öyle olacak. Timur muydu? Öyle bir şeydi galiba. Peki dur bakalım. Kafamın içinde sürekli Japonya'ya gitme hayali var. Niyedir bilmiyorum ama Japonya hayaliyle yaşıyorum diyor efendim bir dinleyicimiz.
1: Müthiş bir ülke ya.
0: Çok güzel bir yer.
1: Harika hakikaten. Bir yer.
0: Bilmiyorum iç dünyası nasıl ama kafamın içinde sürekli eşimi nasıl işten çıkartırım şeyi var demiş efendim Cihat. Allah Allah, niye? Yani. Cihat niye ya? Ne oldu ki? Aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Ondan mı acaba? Hanım 3 gündür karpuz almaya gönderiyor. Üçünde de tat tuz yoktu. Bugün yine karpuz almaya gidiyorum. Kafamın içinde ulan ya tatlı çıkmazsa ne yapacağım cümlesi dönüyor diyor. Abi başka yerden almayı mı denesen? Yani hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek biraz saçma yani. Marketi değiştir, kıta değiştir, başka ilçeden al. Çünkü hemen hemen aynı mahalleye aynı tedarikçi karpuz getiriyor da, o yüzden başka yerden almayı dene. Böyle daha pahalı mağazalar var ya, marketler, oralardan al. Sakura ağaçları muhteşem diyor Japonya'da diyor. Bak gidenler hemen yazdı.
1: Evet.
0: Evet. Leyla Hanım merhaba, şarkı istediğinde bulunabilir miyim? Tabii ki Leyla Hanım, bulunabilirsiniz efendim. Çalmayız ama bulunuz siz yani, yazın. Leyla Hanımcığım bekliyoruz efendim. Evet, kafamın içinde sürekli. Herkesin de bir köpek hayali varmış ya. Keşke benim kocam da bana köpek alıp getirse diyor. Hayaliyle yanıp tutuşuyorum diyor efendim.
1: Hep erkekler istemiyor, görüyor musun?
0: Evet, evet, senin dediğin çıktı vallahi. Şuraya bak. Evet efendim. Kafamın içinde sürekli radyo programı yapmak var demiş Mehmet. Elimden tutar mısın abi? Mehmetciğim tutarım da eline denk gelirim, onu bilmiyorum. Burnun ucundan tutarım, rahatsız olursun filan. Ya öyle bir dünya yok artık ya. Eskidenmiş o. Elimizden tutmadılar abi. Öyle bir dünyada değiliz ki. Bambaşka bir dünyadayız. YouTube diye bir şey var artık. Instagram diye bir şey var. Kimsenin sizin elinizden tutmasına gerek yok. Bir şey, yeteneğiniz varsa bunu yaparsınız, üretirsiniz, paylaşırsınız. İnsanlar beğenirse sizi arşa çıkarır. Beğenmezse yerin dibine sokar. Bu böyledir. Öyle eskidenmiş benim elimden tutmadılar falan filan. Yok gibi yapımcı vefa. Ne yapımcı oğlum? Tırt yapımcı mı kaldı artık? Bitti o işler ya. Hani dizimizi yapımcıları belki. Çünkü o da büyük bütçeli işler olduğu için. Bir yeteneğiniz varsa bunu artık sunacağınız bir alan var. Beğenmiyorlar bir de izlenme rakamlarını falan. Ya yükledik videoyu diyor, 1500 kişi izledi. Ulan 1500 kişi. Bugün tiyatro sahneleri 500 kişilik, 600 kişilik. Oraya çıkmaya korkuyor insanlar. Ya o sahneye bak, bir bakın 600 kişilik sahne. Senin 1500 kişi izlemiş YouTube'da, az mı? Bir hayal et, 1500 kişi kaç alanı kaplıyor, ne kadar alan kaplıyor. Küçümsüyorlar artık. Milyon istiyor insanlar. Beni milyonlar izlesin. Yok öyle bir dünya. Evet. Radyo açar açmaz Kadir İnanır'ı duydum diyor. Maalesef biz de az önce öğrendik. 77 yaşında Kadir İnanır'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Araya gidiyorum. Aradan sonra devam. Mevzu şu. Kafamın içinde sürekli. Ne dönüyor efendim? Ne dönüyor?

0: Geliyorum.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: diyor.
1: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone. Reklam.
5: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsilat sistemi.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Abdullah geldi. Abdullah Çığım, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Fatih abi nasılsın?
0: Taş gibiyiz efendim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz.
0: Ya cuma Abdullah nasıl olabiliriz ya Allah aşkına? Yarın evet, hafta sonu.
1: Güzel bir gün abi.
0: Var mı yarına plan?
1: Yarın yine bıldırcınlarıma bakmaya gideceğim abi.
0: Hadi bakalım. Bıldırcın. Kaç tane bıldırcının var?
1: Yeni başladım abi. 39 tane. Yani bir iki tanesini kaybettim. 39 tane kaldı.
0: Üzülüyorsunuz değil mi? Onları bağlı. İnsan bağlanıyor be. Hayvana bağlanır.
1: Hepsini öpüp öpüp geri koyuyorum böyle. Alıyorum, bakıyorum, öpüyorum, geri koyuyorum.
0: Koynunu yüzden... alıp uyumuyorsun inşallah. O kadar hayvanı ezersin çünkü.
1: Küçücük ya. Vallahi avucumu çıkartırlar ya. Vallahi nasıl kıyacağım.
0: Abi çocukken civciv alıyorlardı ya bizi pazardan Abdullah. Oradan kalma evet. Duygu bence.
1: Evet, gerçekten öyle. Ya gerçekten
0: vallahi öyle. Bıldır... Peki ne yapacaksın bıldırcınlar büyüyünce? Doğaya salıp kene avlamayacaksın herhalde değil mi? Yiyeceksin onları, yiyeceksin.
1: O ilerideki plan. Bir 100 tane yaparsam.
0: Saklamıyordu ama.
1: Ya şöyle ileride böyle bir kafes yapıp ondan sonra bahçeme ya da avluma çiftlikte onları böyle koyacağım kafese. Kafese bir sola bir sağa böyle gezdireceğim duracağım. Onlar da hem yeşillikte otlanacaklar hem de kenelerimizi yiyecekler inşallah bakalım.
0: Bayağı Amerika'nın büyük planı gibi anlattı ya. Abi NATO'nun haberi olmasın ama böyle bir planım var. Sever sever misin bıldırcın eti?
2: Hayır yemem.
0: Denedin mi?
2: Yok denemem.
0: Denemediğin şeyi ne demeyeceksin ya?
2: Yok ya.
1: Göndereyim mi size?
2: Yok.
0: Ne canlı bıldırcı mı göndereceksin?
1: Canlı değil, dondurulmuş soğuk şeyde. Neydi o abi? Tamam. Köpüğün içinde böyle.
0: İlk bu satıcı değil mi? Bizi avladı.
1: İşte beğenirseniz iyi bağlarız.
0: Abdullah'cığım hayvan sevgin var diye bence bıldırcınlara bağlandın. Sen şimdi onların yanına bir şeyler de alırsın. Sadece bıldırcında kalmaz o iş. Devamı gelir.
1: Büyük ihtimalle olacak. Ya dayımın da 90 tane tavuğu var şu an baktığımız yerde. Hepsine beraber bakıyoruz. Yani
0: İyi bakalım. Güzel. Kafamın içinde sürekli mevzumuz bu. Var mı bir cevabın?
1: İşte kafamın içinde sürekli kurduğum, şu anda kurmakta olduğum çiftlik var. Sanırım bir seneye kurulacak o. Ondan sonra ikinci olarak bıldırcınlar var ve üçüncü olarak da şu an YouTube'a giriş yaptım. YouTube videolarım var.
0: YouTube'da onları şu an var mısın YouTube'da?
1: Şu an varım evet.
0: Adını söyle bakayım.
1: Çabalayan Acemi.
0: Çabalayan Acemi. Oğlum bu ne rock grubu ismi gibi, yüz yüzeyken konuşuruz. Dolu kadeyi ters tut. Çabalayan Acemi. Evet sevgili dinleyiciler. Abdullah'ın YouTube kanalı şu anda 86 abonesi var. Alem efendim dinleyicileri gücünü göstersin ve bu yakışıklıya anlık bir kalp krizi geçirtelim. Sonra takipten çıkarsınız. Çabalayan Acemi kanalı YouTube'da var. Şu anda tıkladım. Evet. Çabalayan Acemi. Kaç bölüm çekmişsin? Sıfırdan bıldırcın.
1: Evet.
0: 3 bölüm mü?
1: 3 bölüm var. 3
0: bölüm çekmiş.
1: Dur bakayım. Bunun da acemiliğini atıyorum. Her şeyin acemiliğini atıyorum şu anda.
0: Dur bakayım. Bakıyorum şu anda. Sen niye geziyorsun? Hadi ben geziyorum.
3: Çekmedi. Şimdi suyu indireceğiz çeşmeye.
0: Bu sen misin videodaki?
1: Evet videodaki benim. Foter şapkalı.
0: Oğlum sen geç bayağı. Yakışıklı bir adam mısın ya? Sesin 40 geliyor değil mi?
2: Evet.
0: Biraz daha bakalım. Buradan alıp. Ama mikrofon kullanman lazım bak sesin çok uzaktan geliyor.
1: Evet abi gerçekten öyle ya. Mikrofonlar çok pahalı.
0: 2-3 bıldırcın sat da bir mikrofon al güzel kardeşim.
1: İnşallah abi. Yumurtalarına başladım satmaya. Çok iyi oluyor.
0: Çabalayan Acemi 86 abonem vardı güzel kardeşim. Şu anda kaç abonem var bakalım hemen. 52'ye düşmüş. Şaka yapıyorum. 169 abone oldu. YouTube'da Çabalayan Acemi. Bu çabalayan kardeşimizi destek efendim. Aramızdan abi. Belki bir YouTuber çıkartırız da bizi de görür ileride. Ama yani bıldırcınla da YouTuber olmazsın be kardeşim.
1: Yok abi konu bıldırcın değil. Takipte kalın bak bir sürü şey gelecek daha.
0: Bu da büyük.

0: yalan ha. Evet. Bu şey gibi radyoların ve televizyonların klasik bir yalanı vardır. Şöyle bir şey yaparlar. Derler ki işte bilmem ne ve yüzlerce sürpriz hediye. Ya bırak bu işleri ya. Sürpriz hediye. Ne sürpriz hediyeymiş ya. Yalan dolana bir yerde duyarsanız kanmayın böyle şeyleri sevgili dinleyiciler. Buna özellikle radyolar çok yapıyor. Kanmayın böyle şeylere. Bizim de yapmışlığımız vardır. Allah affetsin. Ama yani ve sürpriz hediyeler. Mesela şöyle yapıyor. Diyor ki İşte Zor Tefimi Instagram'da takip ettiniz mi? Canlı yayınlar, podcastler ve sürpriz hediyeler. Şabalayan Acemi YouTube kanalı. Bıldırcınlar, yakışıklı bir adam ve sürpriz hediyeler. Yerseniz efendim. 169 abone. Şu an 266 abone oldu Şabalayan Acemi.
1: Bakamıyorum abi şu an.
0: Şu an çok heyecanlandın değil mi? Oğlum Alem Efendim evet. Dinleyicisini ne zannediyorsun ya? O hemen aileden kabul eder, takip eder. Öyledir bizim
1: abi. Sağolsunlar ya, çok iyi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum abi ya.
0: Sen artık değil o acemiyi kaldır. Çabalayan olsun sadece. Acemiliğin bitti artık. Bak 100 aboneyi de geçtin. Canlı yayın açabilirsin artık. Kıyamı da unutma bu kıyamı da.
1: Abi çok
0: çabalayan acaba üstte de çabalayabilir misin yazıyor. Sevgili dinleyiciler, evet, şimdi bizim Abdullah bu kanalla böyle YouTube'da işte 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon YouTube, düşünsene YouTube çağırıyor mesela Abdullah. Amerika'ya gel, özel bir işte şey var, toplantı var, bir şey var. Hikayeyi buradan başlattı abi.
2: Bizim bir katkımız.
0: Tabii canım, bıldırcınla başladım bu hikayeyi diyecek. Ve radyoda başladık diyecek.
1: 40 bıldırcınla başladık.
0: Hadi bakalım. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim Fatih abi. Eğer böyle Amerika'ya falan gidersem bugünü not alacağım. Evet. Seni de götüreceğim abi inşallah. Gider miyiz?
0: Evet, şey gibi. Milli Piyango bana çıkarsa çeşme yaptıracağım. Fakirlere yardım edeceğim. 315 abonen oldu.
1: Abi ya. Vallahi arada kalp kırığı geçmiş.
0: Az daha konuşalım var ya, para kazanman açılacak. Bak ben sana söyleyeyim. Sen mi söyle?
1: Çok garip oldu ya şu an.
0: Şuraya bak ya. Çabalıyor
1: abi, acemi. Sonuna kadar izlesinler abi videoları. Hani şey yapmıyorlarsa bile, ilgilerini çekmedilerse bile kenarda böyle kalsın ya.
0: Yani sevgili dinleyiciler, evden çıkarken falan laptoptan açık bırakın.
1: Açık bırakın.
0: Çıkın. O da oynatsın diyor yani, onu söylüyor. Çabalıyor acemi. Yalnız o kadar uyanık ki bu Abdullah. İsmi de böyle biraz şey koymuş, hani acısın bana insanlar, hem acısınlar hem merak etsin, çabalıyoruz işte ve biz de yapıyoruz. 315 abone, vay be.
1: Abi vallahi eyvallah.
0: 348 oldum bu arada.
1: Maşallah. Evet.
0: Yayından önce konuştuğumuz fiyatı artıracağız kardeşim. Hani konuşmuştuk ya sen, abi beni yayına bağla, hiç tanımıyormuş gibi yayına al falan. Ya abi, şöyle hikaye şöyle oldu. Abdullah aslında 2 gün önce beni sokakta gördü. Dedi ki abi böyle YouTube kanalım var dedi. Bunu nasıl artırabiliriz? Paraysa para vereyim abi dedi. Ben dedim ki kardeşim böyle para mara olmaz dedim bu işler. Hani böyle yakalanırız dedim. Böyle yapmayalım. Sen dedim elden ver. Yayına da bağlan, ilk defa konuşuyormuşuz gibi yaparız dedik.
1: Yalan ya. Yok böyle şey.
0: 376 abone. Ulan 500'e doğru gidiyor ya. Kapat artık ya. Dinleyicilerimi çalıyorsun lan.
1: 15 dakikada konuşabilir miyiz abi?
0: Parasını verirsen neden alın? Abdullah görüşürüz, sağ ol.
1: Abi Allah'a emanet.
0: Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, ilginize teşekkür ederiz. 394, 400'e gidiyor. Allah. Çabalayan Acemi YouTube kanalında 3 tane bölüm çekmiş yavrucak. Bıldırcınlarla nasıl başlarsın? Bıldırcın nasıl eğitilir? Sıfırdan üretim. Vallahi onu çekmiş. Kendince emek vermiş işte. Destek verelim. Sapır sapır tipleri fenomen yapacağımızda böyle adamların iştahını kabartalım. Video çeksin işte.

0: Ara gidiyorum, yeni saatte telefonlarla devam. Mevzu şu, kafamın içinde sürekli. Aradan sonra, saat başından sonra buradayız efendim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
8: Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 Watt elektrikli scooter 38.999 liraya, Oral-B IO Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Biz her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nda I grubunda bu akşam saat 22'de Senegal ve Irak karşı karşıya gelecek. Yine I grubunda Norveç ve Fransa'da karşılaşacak. O karşılaşmada saat 22'de. Beşiktaş erkek basketbol takımı gelecek sezon ülkemizi Euroleague'de temsil edecek. Böylece dev organizasyondaki temsilcilerimizin sayısı 3'e çıktı. 17 yaş altı erkek milli takımının da mücadele edeceği FIBA 17 yaş altı basketbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye C grubunda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Rico ile mücadele edecek.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 45 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 32, Diyarbakır 37, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 26, Ankara 31, Antalya 34, İzmir 36, Adana 33 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
10: Show devam ediyor. İkinci bloktayız kıymetli dinleyenler. Büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden. Yayına da bir iki dinleyici ararız tabii. İki lafın belini kırmaya. Kendine güvenen medeni cesareti pik yapmış değil mi, öyle derler. Medeni cesaretler abi konuşmak. WhatsApp'tan ben müsaitim derse Şevo sizi arayacak efendim. Ruhunuzu kuş gibi yapacak bir şarkı çalacağım. Mis gibi olacaksınız. 536-901-8902 WhatsApp emrinize amade efendim. Şevacığım, beni arar mısın diyen iki dinleyicimizi alır mısın?

0: güleceğim.
1: Hüseyin abi.
2: Fatih Bey.
1: Hüseyin abi, bu şarkı benim pamuk yapıyor ya. Ağlamak da yapıyor.
2: Gayet insanı güzel hissettiren bir şarkı.
1: Değil mi efendim? Değil mi? Böyle bir 20 kişi beni dövmüş gibi bir rahatlık geliyor bana ya. Kemiklerimi kırmışlar gibi oluyorum.
2: Yani abi bilmiyorum. O öyle bir rahatlık olmasa gerek 22 yıldan sonra, ama yine de sen
1: bilirsin. Hüseyin'in yanına biri daha gelecek ama neyse, daha vakti var. Hüseyin abi, sana soralım hemen. Kafamın içinde sürekli ne dönüyor kafanızda?
2: Valla kafemin içinde sürekli...
1: Kafemin şey değil abi, kafamın. Kafemin dedin de kafamın.
2: Kafamın içinde sürekli böyle çocuklarla beraber bu yaz işte onların İngilizce kursuna mı gideceğiz? İşte yüzme kursuna mı gideceğiz? Ondan sonra...
1: İmkan olsa çocukları geri verirsin değil mi? Yani böyle bir belediye toplasa.
2: Valla yani...
1: Anladık abi.
2: Karar vermedim de abi. Ver edebilirim yani.
1: Hayatını mı çaldılar?
2: Yok abi, Allah aşkına hayatımı çalmadılar.
1: Kıvırma ya, girdin bir kanala oradan yürü işte be kardeşim.
2: Ömrümü yediler abi.
1: Kaç tane kursa gidiyor çocuklar ya? Böyle sürekli bir yerlere mi gidiyorlar? Yüzme kursu, bilmem ne kursu falan.
2: Benim çocukların futbolu vardı. Futbolu bitti yeni. Yüzmeleri başladı. İngilizce kursları var beraberinde. Bir de Kur'an kursları var.
1: Oh maşallah.
2: Kurstan kursa gidiyoruz.
1: Çok güzel. Yok, çok güzel. Genç çocuk yaşlarını öğrenirsen oluyor. Sonra olmuyor abi.
2: Vallahi sonra... evet, biz de bu yaşta güzel öğretelim, güzel yetişsinler, evet, uğraşıyoruz ama.
1: Ben şimdi çocukken gittiğim bütün kursları böyle illallah ederek, ya ne işim var benim, niye gidiyorum, yaz tatili kardeşim bu dediğim bütün kurslar. Sonradan de diyorum ki ya, iyi ki gitmişim abi, şimdi böyle yapsam imkanı yok yani, çok zor abi.
2: Yok abi, yok. Bu yaşta olmuyor maalesef. Olmuyor. Ben de çok istiyorum yabancı dil için de olmuyor. İşten, güçten, işte çoluktan, çocuktan fırsat bulamıyoruz vallahi.
1: Evet efendim. Peki Hüseyin abi, çocukların yanaklarını öperiz. Yengeye selam ederiz. Görüşmek üzere. Var olasın.
2: Eyvallah.
1: Görüşürüz. Sağ olun.
2: Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Bin Nur mu geldi? Bin Nur.
3: Evet, Bin Nur geldi.
1: Merhabalar efendim.
3: Merhaba Fatih. Merhaba. Hepiniz çocuğum yaşındasınız.
1: Evet,
3: şimdi
1: evet.
3: Şevval'cimle de görüştüm biraz önce. Süpersiniz gerçekten.
1: Tam mahallenin ablası yemin ediyorum.
4: Harika bir insan.
1: Az önce Hüseyin abiye kafamın içinde dedim. O da kafemin içinde gibi tonladı. Lan dedim, kafe sahibi biri bağlanırsa bu şakayı yapabilir. Şimdi siz evet, kafe sahibisiniz.
3: Evet. 1,5 yıldır. Ve siz o kadar böyle... Tesadüfen dinledim ki, genelde yaşım itibariyle böyle alakası bir şeyler dinlerim ben müzik olarak.
1: Bugün ilk defa mı dinliyorsunuz efendim?
3: Evet. Nerede dinledim? Orada korktum. Zaten yolda insanlar bana nasıl bakıyorlar? Biraz böyle çok gülerim ben böyle şeylere. Bir dakika, neydi o?
1: Sesli mi gülersiniz efendim? Sesli kahkaha mı atarsınız?
3: Çok.
1: Falan gibi böyle.
3: O kadar değil ama çok belli ederim yani gülerim. Yok, o kadar değil canım.
1: Ben de böyle gülenlere bayılırım, biliyor musun? Böyle hani Konken Partisi'ndeki Ayşe teyze olur ya böyle.
3: Yok, hani işim olmaz öyle şeylerle. Yok.
1: Öyle şeylerle işiniz olur diye demedim zaten. Başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki böyle kahkaha atan hanımlar vardır ya, böyle gülerler falan.
3: Bir arkadaşım var, onu çok güzel yapar. Evet, o çok güzel yapar.
1: Onu diyorum efendim.
3: Herhalde hep söylüyorum zaten, sizi yeni buldum. İlk dinlediğim şeyde onu söyleyeyim size. Bir dakika, birileri birisine dolandırıcılıkla alakalı şey, Kiramen Katibin Melekleri Gelir dedi ya, orada koptum zaten. İnan, eve gidene kadar güldüm.
1: Best of'takini söyledim. Evet,
3: İnanılmaz.
1: Peki.
3: Onu o programla zaten sizi tanıdım.
1: Çok
3: ben.
1: Teşekkür ederiz efendim. Vesile yani, olmuş. Çok güzel olmuş.
3: Çok güzel olmuş. Evet,
1: kafeniz nerede? Kafeniz bir Nur Hanım. Kafenize gelelim ya.
3: Şöyle bir şey. Paket servis sizinki. Ondan sonra.
1: Öyle oturup böyle oturup şey yapamıyoruz. Yemek memek yiyemiyoruz yani.
3: Ya yaparım, gelin. Keşke gelseniz.
1: Kız gelelim. Tamam da ne? Nerede ama yani? Yerin nerede?
3: Maslak'tayız.
1: Biraz uzakmış bize.
3: Ya siz neredesiniz?
1: Biz Halkalı'dayız. Buraya otobüs yok, araba yok, buraya bisiklet de yok. Buraya bizi direkt otobandan vinçle indiriyorlar yani. Orası öyle bir nokta yani. İnşallah geliriz. Maslak'ta kafenin adı ne?
3: Tornista.
1: Neymiş?
3: Tornista. İspanyolca bir kelime.
1: He, İspanyolca ne demek?
3: Gülümse. Yiyip gülümsüyorsunuz.
1: Ye gülümse. Evet, Tornistan. Yok, Tornistan değil.
3: Tornistan. Şey gibi, Türkçe gibi, okunduğu gibi.
1: Kız anlamıyoruz ki, onu da anlamıyoruz. Bize kodlar mısın bizi?
5: Fon.
1: Fonrisa.
5: Fonrisa.
1: Evet. Fabrika adı gibi. Fonrisa. Fonu güzel, beğendik.
5: Fon değil.
0: Samsun.
1: Sonrisa.
0: Evet, Sonrisa. Son.
1: Sonrisa. He, tamam. Hı-hı. Niye sinirlendiniz efendim? Anlamadım.
0: Yok yok.
1: Ses gitti yine. Neyse, sağlık olsun.
0: Gitti mi?
1: Gitti. Binur Hanımcığım.
0: Bir saniye. Tamam, Rahatsızla geldi. Konuşuyordum. Bak, Şevval beni o kadar tembih etti aslında. Canım Şevval.
1: Ben daha ne diyeyim abi, ben yıldım artık. 50 kere söylüyoruz bunu. Yapmıyorsunuz, ne yapayım?
0: Değil mi? Valla işte yetimize vereceksiniz.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Binur Hanımcığım. Binur Hanımcığım. Beynimin içinde, kafamın içinde sürekli. Mevzumuz bu. Var mı bir cevabınız?
0: Ne var? Aslında şu var. Geriye dönük çok şeyler var. Yani şöyle söyleyeyim. Yaş 60'a erince böyle şey gibi oluyorsunuz. Ya şu da olsaydı, bu da olsaydı, geriye dönük. Anlatabildim mi?
1: Çok iyi anladık. Çok kayınvalideden çekmişiz biraz galiba. Öyle
0: yok,
1: mi? Doğru mu?
0: Yok yok. Aa, Allah rahmet eylesin. Hiç öyle bir şeyim yok. Yok.
1: Eyvallah.
0: Böyle ben kolay kolay kimseyle kötü olmam. Yani çok
1: o zaman... O zaman iyi güzel günlere doğru yelken açarak, evet, eskiyi çöpe atarak yolumuza devam ediyoruz. Peki Maslak'ta dinleyicilerimizin yolu düşerse hanımefendinin kafesine uğrayın, bizden de selam iletin lütfen.
0: Ay canım benim, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz Binur Hanımcığım, çok öpüyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz hanımefendiciğim.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Sizin için de bakacağım, sahilden gidiyorum.
1: Var olun efendim, görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Kafenin adı neydi? Hatır...
4: Sonrisa.
1: Evet. Sonrisa.
4: Sonrisa.
1: Ha, Sonrisa, tamam. Ne zor kafe ismi. Aslında kolay da biz anlayamadık burada. Şeyde duyamadık biraz.
4: Zor bir isim bu arada.
1: Zorbisa. Zor bir isim demek. Kafamın içinde sürekli. Mevzu bu muydu? Evet, mevzu buydu efendim. Evet, Bindur abla. Ne güzel bir isim değil mi Bindur?
4: Çok güzel bir
1: Bazı
4: isim.
1: İsimler böyle güven verir. Mahalle ablalarında olur özellikle o isimler.
4: Evet.
1: İşte ne var mesela? Hatice abla.
4: Ayşe teyze.
1: Mesela güven veren. Melahat abla.
4: Melahat.
1: Çok samimidir yani.
4: Şey vardı. Kezban.
1: Kezban ismi keza öyle. Şimdi ileride işte 20-30 yıl sonra böyle teyzeler olacak. Tuğçe teyze. Mesela saçma sapan.
4: Benim kardeşim çok komik bir teyze olacak. Akasya teyze.
1: Akasya mı adı?
4: Evet.
1: Akasya teyze olmaz mı? Durak olur onlar. Akasya teyze.
4: Evet.
1: Akasya teyze. Kardeşim bir gün gitsene buraya tanışalım.
4: Tanıştınız.
1: Aa doğru, tanıştık. Evet. O kızın adı artık Akasya mıydı?
4: Evet.
1: Başka bir isimle tanıştırdın beni ya.
4: Akasya.
1: Akasya doğru. Tamam şimdi hatırladım. Evet. Tamam. Peki dur, şu sabit dediklerini kaldırayım. Diğerlerini göremiyorum çünkü. Kafamın içinde sürekli akşam ne yemek yapacağım var. Demiş efendim. Kafamın içinde sürekli iş fikri. Ya bu çok geldi ya. İş. Herkes bir iş yapmak istiyor. İki dinleyici de alırsanız bağlanabilirim. Bağlanın efendim. İki dinleyici daha alalım. Kafamın içinde sürekli. Hanımefendi şimdi geçmişle ilgili bir şey söyledi ya, hani geçmişe dönük bir şeyler düşünüyorum ya, öyle olsaydı böyle olsaydı filan. Elif de demiş ki asla demiyorum diyor bunu diyor. Her şey olması gerektiği için olmuştur diyorum geçmişe dair ve kapatıyorum konuyu demiş. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Muş. Kezban ismi bana mahallenin dedikodusu tınısı veriyor. Dizilerden. Efendim, kafamın içinde sürekli bir evladım olsaydı acaba nasıl bir ilişkimiz olurdu düşüncesi dönüp duruyor. Evet, beni yayına alır mısınız? Şevval bağlıyor şu anda. Şevvalcığım gönder gelsin bir dene. Kafamın içinde sürekli WhatsApp'tan ben müsaitim diyenleri yayına dahil ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kafamın içinde... Sürekli olarak bugün çocuklar mutfağı toplayacak mı acaba sorusu var. E toplamayın efendim. Mecburen toplayacaklar. Bu hep söylediğim ama hep de eleştirildiğim bir şey. Çocuk yemek yemediği zaman niye ısrar ediyorsunuz diyor. Dinleyiciler de diyor ki çocuğun yok ya, bedavadan konuşuyorsun. Yok, çocuğum olsa da böyle davranırdım valla. Yemiyorsa zıkkımın peki niyesi. Acıkınca yiyecek kardeşim. Hayır, sadece ben de söylemiyorum. Konunun uzmanları da bunu böyle söylüyor. Israr etmeyin diyor yani. Evet. Bu konuyu şeye bağlayacaktım. Hani tabaklarını toplamasını istiyorsunuz ya. Toplamadıkları tabaklara bir sonraki öğün koyun o yemeği. Yani dünden kalmış ya. Kurumuş, kurtlanmış. Hele bir de havalar da sıcak. Üstüne koyun yemeği. Anne bu ne ya diyecekler. E toplamadın dün diyeceksin. Bitecek gidecek yani. Barış merhaba, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Fatih'ciğim.
1: Saygılar. Telefonu kulağımıza alalım efendim.
5: Kulağımda.
1: Değil efendim, araç kitinde şu anda.
5: Aa, kapatayım bir saniye.
1: Çok tatlı bir erkek. Anladım. Barış Yurttaş aradı efendim.
5: Evet, ben sana evlenirken perdelerini hediye yapmak isteyen perdecim İzmir'den.
1: Canım perdecim İzmir'den. Barış'cığım, kafamın içinde sürekli alo, dediğin ne var? Duyuyoruz. Sen bizi duyuyor musun?
5: Alo.
1: Barış.
5: Efendim, ay, geliyor mu sesin?
1: Gelmiyor efendim. Telefonu kulağınıza alın lütfen. Çok hızlı.
5: Kulağını
1: arıyor şu an. Kulağın neredeydi ya?
5: Aynen öyle. Kulağın nerede?
1: Kafamın içinde sürekli.
5: Sağ ol. Ben evlendiğin tarihte perdelerini hediye yapmak için sana sponsor olmak istemiştim. Sen de teşekkür ederim diye cevap vermiştin.
1: Evet efendim.
5: Evet, o arkadaş ben İzmir'den.
1: Evet, yıllar evvel bağlanan, evimin perdelerini yapmak isteyen ama teşekkür ettiğim Barış.
5: Evet.
1: Seni kaybetmemiş olmaktan mutluluk duyuyorum, biliyor musun?
5: Niye?
1: Belki aynı teklifi bir de alabiliriz yani. El değiştireceğiz belki.
5: Seve seve yaparız. Hiç
1: yağmasan da gürleme Barış'ım da. Var ol, çok teşekkür ederiz.
5: 15 gün sonra Çanakkale ve İstanbul'da ölçülerim var.
1: Oo, şehirler arası çalışıyorsun bir de ya. Ne kadar güzel.
5: Antalya, Ankara, Vakıfbank, Ziraat Bankası'nın sponsorluğunu yapıyorum.
1: Maşallah, maşallah. Güzel.
5: Perde işlerini yapıyorum.
1: Mutlu olduk efendim. Güzel.
5: Her zaman, ne zaman istersen ara, hemen gelirim. Yok.
1: Ya şimdi yayında bağlamayalım da burada Hatar kızı ararım mesela, konuşuruz işleri, bağlarız.
5: Tabii tabii, her zaman, ne zaman.
1: Abi bir insan şehirler arası uluslararası çalışıyorsa bize bir güven geliyor ya. Adam belki büyük dolandırıcı diye düşünmüyoruz, işini iyi yapıyor diyoruz. Bence işini iyi yapıyor, yoksa insanlar niye başka şeyden çağırsın?
5: Evet, işimi iyi yapıyorum. Baba mesleğim, 37 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Türkiye'de değil, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere.
1: Tamam ulan, reklamını yapıp duruyor burada. İyisin, anladık ya. Hatta bence yani, çok iyisin ya.
5: Firma ismimi söylemiyorum.
1: Söyleme. Peki Barış, kafamın içinde sürekli ne dönüyor?
5: Ne dönüyor? Vallahi bir hafta 10 gün sonra yapacağım işlerin hepsi bütün böyle, ne zaman yapabilirim, nasıl ederim diye hep bu tarz işler dönüyor aklıma.
1: İşkolik. Tam bir işkolik.
5: Evet, işkolik. Hmm. Evet. Gece uyurken uykum kaçar. Ya bu işi şöyle mi yapsaydım diye tasarımımı tekrardan gece kalkar, planlamayı tekrardan gözden geçirir.
1: Böyle birinin başarısız olma ihtimali yok. Bence böyle olmalı. İşle alakalı söylüyorum. Yani başarılı olmak isteyen böyle bir hayat sürmeli bence. Ben bunu söylediğim zaman çok insanla yakın çevremde tartışıyoruz. Ne alakası var insanların, işte hafta sonu var, gecesi var, gündüzü var falan. Burada içeride asistan arkadaşlarla konuşurken şunu söylüyoruz. Gece gündüz 7-24 istediğiniz zaman beni arayabilirsiniz, konuşabiliriz, tatilde de olsam falan. Sonra buradan bazı arkadaşlar, ismini vermeyeyim, aa tatilde de aranmamalısın, hafta sonu aranmamalısın falan diyor. Hayır efendim, başarı böyle gelir, başka türlü gelmez diyorum. İnanmıyorlar bana.
5: Ben sana şunu söyleyeyim. Geçmiş olduğumuz Kurban Bayramı'nda yapmış olduğumuz tatil boyunca bile hep arandım. Şu tarihte gelir misiniz, bu tarihte gelir misiniz diye. Yani bıraksalar bayramda bile çalıştıracaklar.
1: Ne kadar borcu varsa sevgili dinleyiciler, düşünün artık. Bir sürekli iş yapmak istiyor. Barış, çok mutlu olduk seninle tekrar konuştuğumuzu.
5: Evet. Beklerim İzmir'de.
1: İnşallah.
5: Evim büyük. Senin hayalini kurduğun evde oturuyorum.
1: Bahçeli ev.
5: Bahçeli, 500 metrekare, 3 katlı, triplex, 6 oda, 1 salon. Şimdi çocuklarımı alıyorum. Hemen 20 dakikalık mesafede yazlığım var. Foça'da, oraya geçeceğim.
1: Tamam, anladık be. Durumun da iyi. Anladık.
5: Bekliyorum hep beraber. Bir şeyin alemezlerimi alabilirim.
1: Var ol, çok teşekkür ederim. Çok öpüyoruz efendim. Görüşmek üzere.
5: Tamam, iyi akşamlar. Bay bay.
1: Anladınız mı niye adam başarılı olmak istiyor?
4: Evet.
1: Bir konfor tutturmuş. O konforda kopmak istemiyor tabii. Ben vallahi çok böyle parasal bir yerden söylememiştim onu da. O da geliyor tabii devamına. Yunus Emre geldi. Yunus mu? Doğru mu gördüm? Yunus Emre, evet. Yunus.
6: Evet, doğru.
1: Soyadını mı söyleyeyim diye bekledim bence, biliyor musun? Yunus Emre
6: merhabalar.
1: Diyorum. Merhabalar Yunus'cum, nasılsın?
6: İyiyim Fatih'cim, sağ ol, sen nasılsın?
1: Taş gibiyim efendim. Adam ne reklam yaptı yazmış Anıl. Evet ya, bıraksam da anlatırdı biliyor musun? Babamdan da bu kaldı, şöyleyim böyleyim falan. Yunus'cum durumun nasıl, iyi mi?
6: Süperim, iyiyim ya. Teşekkür ederim. Trafikteyim. Zeytinburnu, Beylikdüzü'ne her gün.
1: Git gel. Zor evet, tabii. Evet. Kaç depo zor yakıt gidiyor bir ayda?
6: Bir ayda 4. Her hafta bir depo gidiyor.
1: Abi bayağı uzak mesafe gidiyorsun, geliyorsun.
6: Evet,
1: trafikte
6: evet, her gün. Ama alıştık. Yaklaşık 15 senedir aynı şekilde gidiyoruz, geliyoruz.
1: O klişe soruyu sormam lazım. Elektrikliye geç abi. Herkes bunu konuşuyor.
6: Şirket arabası. Benlik bir durum yok.
1: Ha, sen derse... ödemiyorsun. Aman yapıştır gitsin be.
6: Evet. Yani patron nasıl geçirdi ama teklif ettik. Abi alalım bak böyle diye de yanaşmadı.
1: Yani, boş ver diyor uzak... ya. Bak patronlar genelde çalışan sistemi bozmazlar. Sebebi bozmaz, o. Evet. Yani ama çalışıyor, en uzak çalışıyor.
6: Şeyde mesafesi olan da benim. Yani o yüzden de pek bana şey yapmıyor, ses etmiyor herhalde.
1: Kafamın içinde sürekli. Ne dönüyor kafanın içinde?
6: Vallahi ne dönüyor? Bu ara şey, İstanbul diyorum, terk edeyim, bırakayım gideyim, memleketime yerleşeyim.
1: Ha, bizim az önceki dinleyicinin yanına yerleş. Zengin, evi de var.
6: Bahçesi var. Ben de yaptırmayı düşünüyorum.
1: Neyi?
6: Ya, evi.
1: Ha, köye ev mi yaptırmayı düşünüyorsun?
6: Evet. Dedim yani artık yavaş yavaş dedim emekliliğimi şey yapayım dedim yani.
1: Yaş kaç öyle abi?
6: 38.
1: O daha çok erken abi, 38. Vallahi canın sıkılır.
6: Bilmiyorum, öyle bir hayalim oldu işte. Heyecanlandık. Ufak ufak böyle bir şeye başladık. Hani belki birkaç sene içinde falan olur diye düşünüyorum.
1: Aldınız mı köyden möden bir yer, bir şey?
6: Yerim evet, var.
1: Yer var.
6: Evle başvurdum. Belediye ruhsat işleri falan, onlara da başvurdum.
1: Oğlum bu parayı nereden buluyorsunuz lan böyle?
4: Gerçekten ya.
1: Nasıl yapıyorsunuz bu işleri ya?
6: Ya işte kenarda kefen parası diye ayırdığımız 3-5 bir şey.
1: Kefen parası bir de. Toplu ölüm ya, böyle bu kadar. Abi arsa, ev, maşallah. Allah daha çok versin, gözümüz yok da. Şeyi merak ediyorum. Emekli, EYT'li misin şu anda? Emekli misin?
6: Yok, değilim. Ben öyle hani şey.
1: Tamam, köye gittin. Yani. Parayı nasıl kazanacaksın peki?
6: Bilmiyorum ki. Buradan belki kira mira olursa bir şey ufak tefek.
1: Ha, burada da evin de var bir de üstüne. Burada da evin var.
6: Çalışıyoruz yıllardır Fatih'ciğim. Sen de İstanbul'dasın, ben de İstanbul'dayım.
1: Doğru söylüyor yani, ya. Çalışınca yani oluyor değil mi?
6: Evet. Yani çocukluğumuzdan beri hep iş hayatındayız.
1: Ama bu çalışarak olmaz abi. İstanbul'da ev al. Patron altına araba vermiş. Köye arsa, üstüne ev. Bugün hep zenginler bağlanıyor vallahi.
4: Evet, ne oluyor bugün?
1: Ne oluyor ya, anlamadım, gitti vallahi.
6: Ama şöyle bir şey de var Fatih'ciğim. Artık İstanbul'dan köylere göç başladı.
1: Var. Yani, haberini daha yeni okuduk. Bir iki gün önce okuduk Yunus abi.
6: Evet.
1: Yani, gidiyor insanlar yani.
6: Evet yani o yüzden ben de böyle bir planın içine dahil oldum ama ne olur ne biter onu da bilemiyorum tabii.
1: O abi bu nasıl hayalim kefen var parası demiş. Yanmayan kefen mi buluyor? Bu nasıl bir kefen? Eda demiş ki o nasıl kefen diyor, öyle bir kefen parası. O kaç metre la o kefen?
6: Ama şöyle bir şey de var, şöyle bir korkum da var. Başlayınca diyorlar ki mesela işini ufak ufak işine girdim abi, çok tehlikeli, başlama falan. Kafayı yersin falan filan diyorlar. Bu inşaat işleri falan ustalarla tabii ustalarla uğraşan, İstanbul'dan yöneteceksin falan, sen o işi bitiremezsin abi.
1: Zormuş.
6: Oraya girme falan diyorlar.
1: Zormuş. YouTube'da izlemediğim, YouTube'da izlemediğim köy evi videosu kalmadı. Ben YouTube'da izlemediğim. Hatta bir tane bir adam var, ona sardım. Onu bütün videolarını izledim belki. Deniz evet. Sarı diye bir adam var. Böyle YouTube'a video çekiyor. Köylere gidiyor. Köylerdeki işte şehirden göçenlerin hayatını izliyor. Anlatıyor daha doğrusu. Onun videolarını izliyorum. Ya hep o soru ya geliyor, o sorunun cevabı yok abi. Bize diyor ki abi İstanbul'da çok bunaldım diyor. Bastım gittim diyor. Çanakkale'nin bir köyüne geldim diyor. Lan oğlum parayı nasıl kazanıyoruz? Tamam hadi anladım da. Hadi kafana esti gittin. Tamam ben de gittim de 3 ay sonra açız. 3 ay.
6: Doğru. Onun işte tabii planını yapıyoruz, düşünüyoruz ama yani tabii illaki vardır bir ufak tefek bir gelir bir şey.
1: Bir öyle şey vardır.
6: Güvenceye almışsınız da.
1: Senin İstanbul'da şey ev var, kira var, onu anladık ama.
6: Yani tabii bir tane iki tane öyle bir gelirse mutlu oluruz diyordum. Yani düşünüyorum plan, ama tabii şey de olmuyor yani, planladığımız gibi de olmuyor. Mesela şimdi düşünüyorum, hadi gittik. Tamam, bu yazın güzel, yeşillik meşillik, her şey güzel.
1: Kışın?
6: Kışı var bu işin. Kışın ne yapacağız? Köydeki de kışın durmuyor. Köydeki insanlar da kışın durmuyor ki.
1: Tabii, boş oluyor yani, genelde köyler.
6: Aslında bu bazen de düşündürüyor beni. Diyorum,
1: ama bak, köylerde falan imece usulü var. Hala çalışan bir sistem. Şöyle oluyor. Bende domates var, sende biber var. Mesela ben o yüzden biber ekmiyorum. Sende var zaten diye. O da domates ekmiyor mesela, ki biliyor sende var. İşte komple köyü düşün abi, 30 hane düşün. Birinde patates var, birinde bilmem ne var. Evet. Hepsinde bütün ya, belki 300 video izlemişimdir. Hepsinde ortak cümle şu. Ben istemiyorum, köylü kendi kendine patates getiriyor, soğan getiriyor, biber getiriyor. İhtiyacım olan ne varsa getiriyor diyor. Hani,
6: doğru tabii.
1: Bir köy kültürü diye bir şey var ya.
4: Dayanışma.
1: O dayanışma devam ediyor işte abi.
6: Dayanışma var, doğru. Yani ben onu oraya ziyarete gittiğim zaman köye falan onu sonuna kadar hissediyorum.
1: Alacağım abi, köyden bir ev alacağım, stüdyoyu oraya kuracağım. Stüdyoyu da.
6: Yani
1: köyden yayın.
4: Çok
6: İstanbul'da doğduk, büyüdük, yetiştik de belki bize bu kaos, kalabalık, her gün trafik falan biraz yorucu geliyor. Bu da bizim için kaçış noktası olarak düşünüyoruz herhalde.
1: Evet.
6: Yani oraya gittiğimizde de Birkaç defa da denemişliğim vardır gençliğimde falan. Başka illere gidip yaşamaya çalışmıştım var.
1: Yemedi döndün ama değil mi? Ne oldu öyle mi oldu?
6: Ben İstanbul'a aşığı bir adamım. Ben İstanbul'suz yapamam diye geri döndüğüm oldu. Ama bu sefer de böyle bir radikal karar aldık. Olursa mutlu olacağız bakalım. Yani ufak ufak.
1: Bir gün böyle şey olacak. Yunus Emre evde oturacak. Hanımın gözlerine bakacak, diyecek ki hanım buyur bey. Hadi mi be? O an gelecek Yunus Emre.
6: Ya şöyle bir şey var, ben boşandım, bir de yalnız yaşıyorum. Oraya gidersen yalnız kaldım. Eski eşimle falan görüşüyoruz. Ya diyorum ki bak böyle bir şey var, hani gel yapalım, mutlu olalım ya diyorum, huzura varalım falan, cennet diyorum.
1: Ayrıldığın eşinle tekrar barışalım mı dedin?
6: Evet, görüşüyoruz, barışalım değil yani, konuşuyoruz arkadaş, sohbet tamam. ediyoruz işte, görüşüyoruz. Bazen hani olur mu acaba bizden falan diye deniyoruz. İki gün sonra bakıyoruz, yok yok diyoruz. Biz doğru karar vermişiz.
1: İyi ki ayrılmış. Sen köy evini ona satmaya çalışıyor olabilir misin? Böyle bir şey olabilir.
6: Bana böyle söylüyor. Senin diyor yapabileceğin bir şey değil diyor. Sen diyor bilerek yapıyorsun da bir de beni de diyor alet edeceksin.
1: Ay, bana bak. Yolum düşerse radyoya gel he. Sen de var ya, senle on numara muhabbet çevrilir ya. Evet, onunla sabaha kadar köy konuş bununla ya.
6: Sabah akşam zaten sizi takip ediyorum. Umut'u
1: eyvallah.
6: Çok seviyorum. Umut'u da çok güzel insan. Sen de öylesin.
1: Var ol abi, çok teşekkür ederim. Ama inşallah. Sen yani lafını böldüm. Sende şu var, böyle benim kanıma girecek gibisin. Hani abi 2 milyonun olacak aslında, var ya karton bardak işine gireceksin. Evet, sen beni öyleyim. Kandırırsın.
6: Tam öyle pazarlamacılık, tam öyleyim. Yani ben fikri satarım. Önce sevdiririm. Onu alıştırırım.
1: Sen ne iş yapıyorsun? Olur. Pazarlamacı mısın sen?
6: Pazarlamacıyım. Yolun da sınıfları hep düşüyor. Ayakkabı sektöründeyim ben. Beni biraz tanıdılar. Çok daha şey yapmak istemiyorum.
1: Evet.
6: Seni diyen arkadaşlar. Ya her şey pazar deyince abi radyoda duyduk falan diyecekler.
1: Yunus Emre satılmış. Buradan söyleyelim. Yunus Emre on numara adamdır. Kefiliz efendim kendisine. Yunus Emre görüşürüz. İyi ki bağlandım ben. Aksarlı oluyoruz efendim. Sağ olsun Yunus Emre. Abi bu adam seni dolandırır yazmış Alper. Tamam, o yüzden kapattım telefonu oğlum.

0: Adamın memleketi niye sormadın diyor. Vallahi kaçırdık.
1: Meraktan öldüm burada.
0: Sen de mi?
1: Evet.
0: Niye böyle bir şey merak ettiniz ya?
1: Acaba o kadar iyi bahsetti ki ben de gitmek istedim.
0: Tamam, buradan soralım o zaman. Yunus Emre'ciğim. Memleket nire? Ya hemşerim, köy, bir köye giden bir de gitmeyen pişman diyor. Bir prefabrik koyup mangal yıkacaktık sözde, iş merkezine döndü diyor. Ve Emre yazmış.

0: şu hayatta en çok saygı duyduğum kişiler ayrılıp eşiyle hala arkadaş kalabilenler. Köyü olmayan ne yapacak diyor, ne ekecek? Abi dışarıdan sipariş verecek. Peki iki dinleyici daha lazım reklamlardan sonra. Kafamın içinde sürekli cümleye böyle başlayıp tamamlamanızı icap eder. Reklamlardan sonra iki telefonla devam. Müsaitseniz WhatsApp'tan ben müsaitim yazınız. Alem FM WhatsApp hattına. Ayrılmayın, geliyorum.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
1: getir. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ayhan geldi. Ayhan Bey merhabalar efendim.
1: Merhaba Fatih.
0: Saygılar ta Almanya'lardan Ayhan abi.
1: Ta Almanya'lardan.
0: Maşallah. Evet. Kaç yıldır oradayız Ayhan abi?
1: Vallahi uzun zaman oldu. 35 yılı geçti.
0: Ay maşallah.
1: 35 yılı ama ben devamlı Almanya'da değil yani. Türkiye'de de uzun süre çalıştım. Proje bazlı yurt dışında da çalışıyorum ama şu an Almanya'dayım.
0: Abi belli Türkçeniz hiç bozulmamış, gayet güzel geliyor.
1: Yok teşekkür ederim. Yani yol boyunca Frankfurt'tan çıktım. Tam şimdi sonrasında eve geldim. Park ederken arandım.
0: Öyle yakalarız. Ayhancığım biz yakaladık mı öyle yakalarız. Kapının önünde yakalarız seni valla.
1: Tam zamanlama harika oldu.
0: Eyvallah.
1: Yol boyunca müthiş bir arkadaşlık yapıyorsunuz. Bak çok sıcak burası da şu an 40 derece. Yani 40 derece Akdeniz 40 derecesi değil. Kuzey Avrupa'da alışılmadık bir durum var.
0: Ölümler var yani. Ya.
1: Ölümler var, bütün etkinlikler iptal edilmiş çoğu yerlerde. Yolculuklardan dahi kaçının diye Alman demir yolları.
0: Biz bu sıcağa rağmen yayın yapıyoruz Ayhan abi. Hakkımız ödenmez.
1: Abi, sıcağa alıştım.
0: Sıcak bucak demiyoruz, yayınımıza çıkıyoruz. Burası da sıcak Ayhan abi. Klima
1: tabii,
0: var.
1: Klima, klima var. Yapar onu.
0: Normal tabii yani. Hayır abi,
1: dışarıda,
0: abi. Çok çok sıcak ya orada. Şimdi ölümler görüyoruz ya, dinleyiciler şeyi anlamıyorlar. Ya Avrupa abartıyor ya, sıcaktan da ölünür mü yazıyor. Ben de dedim ki ya alışkın değil adamlar. Oranın sıcağı bir de farklı. Bunun sebebi ne gerçekten, Almanya'da yaşayan biri olarak soruyorum bunu.
1: Abi sebebi iklime alışamamak. Yani
0: alışamamak.
1: Yani normal abi. Yani yazın dahi 27-28 derecelerde. Senede çok az bir 3-5 gün böyle 30 dereceyi 35 dereceyi geçer.
0: Bikiniyle gezerler. Değil mi? Doğru mu?
1: Efendim?
0: Diyorum ki hafif bir sıcak gördüm. Bunlar bikiniyle geziyor Almanya'da falan.
1: Yani.
0: Bakmıyorum demek o yani. Ayhan abi diyor ki ne bileyim öyle diyorlar, hiç görmedim. Ben önüme bakarım abi. Bana
1: abi
0: ne?
1: O konuda Türkiye ile arasında fark yok. Ona bir şey diyorlar. Ama tabii bünye alışık olmadığı için çok aşırı sıcaklarda bunlar.
0: Neye alışkın diye bünye? Bikini mi diyorsun? Anlamadım abi. Ha şeyi abi diyorsun, sıcaklık. Sıcaklık. Pardon abi.
1: Hani niye ölüyor diye sordun ya, soruyu çarpıttın sen.
0: Tamam yok canım, şevval çarpıttı abi burada, ben kağıda yazımı ya. Önüme koydu, ne yapayım? Ayhan abi. Bu arada Ayhan abimiz elektrik teknisyeniymiş, hemen soralım kendisine. Ayhan abicim, beynimin içinde sürekli dediğin ne var?
1: Abi beynimin içinde yakın gelecekteki 3-5 aylık plan var yıl sonuna kadar. Şimdi burada bir projedeyim. Frankfurt Havalimanı'nda.
0: İş düşünüyorsun.
1: Daha sonra... Efendim?
0: İş düşünüyorsun yani.
1: Ya işle alakalı tabii özel hayatta paralel yürütmeye çalışıyorsun ya. İş daha sonra Türkiye'de bir proje olacak. 1-2 ay daha sonra farklı bir seminer olacak. 3-4
0: senin hafta. Yaş kaç abi? Yaş kaç?
1: Abi ben 54 yaşındayım.
0: Yeter artık, bir dinlensen mi ya?
1: Abi nerede dinlenme? Daha 10 yıl var emekliliğe. Dinlenme imkanı yok ki.
0: Şevval sana diyor.
2: Bana
0: sen dedin ya hani, yani, abi yoruldum bu iş hayatında.
1: Gençlerle zaten konuştuktan sonra bu iş hayatında yok yoruldum, yok şudur budur falan. Yani burada 60-65 yaşında hala aktif çalışan insanlar ya, var.
0: Alman disiplini işte.
2: Tabii.
0: Çocuklar yani, buna göre yani.
1: Biraz da ihtiyaçtan, mecburiyetten.
0: Tabii, biraz da o var tabii.
1: Yani emekli olmadan bırakamıyor, emekli etmiyor. Yani farklı yerlere çıkıyor.
0: Evet, biraz da Alman hükümetini konuşalım.
1: Yani.
0: Ayhan abi inşallah şahane bir emeklilik hayatın olur. Ülkeye ya de inşallah, geldiğinde
1: yani,
0: bekleriz seni.
1: Biraz önceki konuyla da alakalı, köyde ev yaptırıp ya da bir yerde emeklilik hayatı, onun hayallerini de çok kuruyoruz ama ha deyince olmuyor.
0: İnşallah olur. Ayhan abi.
1: İnşallah bakalım.
0: Çok öpüyoruz. Almanya'ya selam ediyoruz Ayhan abi.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Var ol. Canım abim, ellerinden öpüyorum.
1: Estağfurullah.
0: Görüşürüz. Emre geldi. Değil mi? Son telefon.
2: Evet.
0: Ayhan abi çok tatlı bir adamdı. Çalışmaya devam.
2: Oğlak Burcu bence.
0: Bizim Şevval'in tahminleri hiç tutmuyor ama keşke sorsaydık.
2: Keşke
0: ya.
2: Sorsaydık.
0: Merak edeyim. Emre'cim merhaba.
3: Merhabalar. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız Emre Beyciğim?
3: Teşekkür ederim. İyiyiniz. Nasılsınız?
0: Allah iyiliğinizi versin. Bizler de çok iyiyiz. Hafta bitti. Önümüzde 48 saatlik bir dinlenme süreci var. Cumartesi ve pazar. Planlar yapıldı. Sabah kahvaltıları efendim. Sahil
3: senin
0: kenarında.
3: Senin için geçerli olabilir Fatih için. Biz
0: siz çalışıyorsunuz. Bugün de hep işkolikler bağlandı abi. Hep... Emre abi de çalışıyor hafta sonları kendisi. Nereye gidiyorsun hafta sonu?
3: Abi ben Aksaray-Konya arası maden çekiyorum. Sürekli her gün Aksaray-Konya arası gidip geliyorum.
0: Evet. O yüzden çalışacaksın.
3: O yüzden çalışıyoruz. Çünkü götürdüğümüz ham madde kağıt yapımında kullanılıyor.
0: Selüloz mu?
3: Yok, selüloz değil abi.
0: Ben kalsit. De bir onu biliyorum ya, hava atacaktım illa. Tüh be, tutturamadık. Ne abi kağıt yapımı?
3: Kalsit.
0: Talsit.
3: Kalsit ha?
0: Mide ilacı değil mi o ya?
3: Abi karşıtla karıştıranı duydum da mideyle cila karıştıranı ilk defa duyuyor.
0: Emre abi.
3: Efendim abi.
0: Talsit mi dedin?
3: Kalsit abi.
0: Kalsit.
3: Caco 3 diye diyeyim abi.
0: Caco 3. Kimyacılar size diyor Caco 3.
3: Kalsiyum karbonat diye şey yapıyor.
0: Bak
3: abi.
0: bak neler biliyor ya. Ne yaptın, parmağını dedir dişlerine mi sürdün? Kalsiyum karbonat mı ya? Nerede olsa tanırım.
3: Sen de sürüyorsun abi her akşam dişini fırçalayınca.
0: Aa, kalsiyum karbonat mı bizim diş macunlarındaki malzeme?
3: Tabii.
0: Abi
3: bu
0: sen...
3: Kalsiyum girmediği yer yok abi.
0: Bana bak, sen bu şoförlükte molalarda kimya mı çalışıyorsun senin? Nereden biliyorsun bu kadar şeyi?
3: Abi sürekli ya, ben 23 senedir bu işin içindeyim. Yani 23 senedir bu işi yapıyoruz biz. Baba, babayla birlikteydik. Şimdi babam çalışmıyor.
0: Sen Caco 3'e doğmuşsun o zaman yani.
3: Abi torbaların üstünde Caco 3 diye yazıyor.
0: Ha, oradan biliyorsun. Akıllı adam tabii, merak etmiş, araştırmış abi. Böyle olmalı işte. Bravo vallahi Emre abi. Tebrik ediyoruz seni.
3: Teşekkür ederim abi. Allah razı.
0: Başka bir kimyasal bileşik biliyor musun peki H2O haricinde? Vardır ama illaki duymuşsundur sağdan soldan.
3: Abi... şey var, AG var, AU var.
0: Bo. Çok iyi ya, vallahi çok iyi.
3: MG var, magnezyum.
0: Magnezyum yaşa. K var, potasyum, buradan dinliyorsa selam olsun kendisine. H2SO4 var, lisede öğrendiğimiz Hasan 2 Salak Osman 4. Hatırlıyor musun? Öyle ezberlerdik. H2SO4, kimya hocalarımız hep öyle öğretirdi bize. Hasan 2 Salak Osman 4 derdik. Hidrojen sülfür müydü neydi, öyle bir şeydi galiba, hatırlıyor musun? Öyle bir şey var.
3: Yok abi, onu hatırlayamadım. Onu hatırlayamadım. Ama hatırlayamadım.
0: Yok. Gayet iyi, kimya bilgin gayet iyi. Avogadro sayısında bilirsen sana Alem FM sticker'ı gönderiyorum.
3: Abi.
0: Avogadro.
3: Ben oraya kadar okusaydım kimya mühendisi olurum.
0: Tamam. Neyse, Avogadro sayısını bilemedi Emrah.

0: Lastikler 42, arkalar 40 mı? Salladım şu an.
1: Abi bunlarda 130.
0: Ooo.
1: PS.
0: Bizim arabalarda da 30-32'ler falan işte.
1: 32'ler abi. Kış günü 32, yazın 35'e kadar çıkabilir taksilerde de abi.
0: Bak neler biliyor ya. Sen okumayı seven bir adamsın. Ben ama onu hissettim sende.
1: Araştırıyorum evet abi, biliyorum. Ya arabaları da çok seviyorum.
0: Ama en bir sevdiğin bu... Cacı O3 tabii değil mi? Cacı...
1: Tabii abi, ondan ekmek yiyorum ya.
0: Cacı O3. Peki tadına baktın mı Cacı O3'ün?
1: Abi baktım.
0: Nasıl bir şey, böyle ekşi mi, tatlı mı, tuzlu mu, ney?
1: Ya böyle abi tek başına hani onu maya katmadan unu kullandığın gibi düşün. Böyle kamaştırıyor dişlerini ama çok beyazlatıyor, tertemiz ediyor. Ciddi söylüyorum bak, diş fırçalamadığımız zamanlarda. Hatta bunların bir de şeyleri var abi. Kaplama diyorlar onlara. Onlar 99 mikron olarak geçiyor. Onlar suya hiç karışmıyor.
0: Bak.
1: O suya efendim... karışmayanlarla dişini fırçaladığında abi sana kesinlikle, yani zaten kullanıyorsun hani farklı alanlarda ama
0: evet.
1: Kesinlikle zararı yok abi.
0: Sevgili kimya fabrikalarına buradan sesleniyoruz. Emre abimiz bu konuda uzman. Eğer düşünürseniz görüşmek ister kendisi. Onu da altını çizmiş olalım efendim. Değil mi Emre abi?
1: Herkes kendi işini yapsın abi. Vallahi bildiğim kadarıyla bu kadar benimki. Şey yapmayalım, ukelalık yapmayalım şimdi.
0: Ya ne dese gol atıyor herif ya.
2: Gerçekten ya.
0: Ne dese gol atıyor. Emre abi çok mutlu oldum. Tişört verebilsem verebilirdim ama bugün veremiyorum. Sana sticker gönderiyorum kabul edersen.
1: Abi senin canın sağ olsun. Sen ne dersen kabulüm abi.
0: Eyvallah. Emre ikinci abimize sticker.
2: Tamam.
0: Bol bol gönder. Yazdım. 15 tane gönder.
2: Tamamdır.
0: Tamam. Emre abi var mı ekleyeceğin bir şey?
1: Abi teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Vallahi. Kolay gelsin.
0: İşin görüşmek gücün üzere. Rast gitsin. Eyvallah.
1: Sağ ol abi.
0: Kısa bir ara, aradan sonra veda. Bir dakika dur. Araya gitmeden şu şakayı okumam lazım. Emre abi özel ders veriyor mu?
3: Bu bir reklamdır.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: TF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: ne ister?

0: Geç.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Alenen yalan söylüyor. Devam etmiyor. Sonuna geldik. Hatta haftanın son yayını sevgili dinleyiciler. Veda ediyoruz. Süperdiniz be. Alayınıza teşekkür ederiz. Efendim, Mondial e-bike'ları hatırlatalım. Gençler, öğrenciler ve veliler özellikle. Bu hafta okullar kapandı. Bugün yani. Karneler geldi ve yaz tatili başladı. Güzel bir hediye, bir ödül isterseniz eğer, Mondial e-bike orada duruyor. Hem çevreci hem ekonomik. Evet. Hemen bir Mondial bayine uğrayıp peşinat artı 9 taksit avantajını kaçırmamış olur, Mondial'i almış olursunuz efendim. Tüm Mondial çalışanlarına, Uğur Motorlu Araçlar çalışanlarına selamlarımızı gönderelim. Şevo, teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim.
5: İyi hafta sonları hepinize. Çok eğlendim sayenizde. Akşamın şampiyon ili tespit etmeden olur mu efendim? Valla benim bu akşamki favorim Ankara. Bakalım Ankara'dan mı en çok dinlendik? Bizi nereden dinliyorsunuz?
6: Samsun.
5: Samsun bir tane görmedim ya. Nasıl gördünüz?
6: Hissettim.
5: Tamam. Soralım.

0: Şu anda Bursa bütün illeri tokatlıyorum.
1: Evet.
0: Bursa arkasına İzmir tokatlıyor. Vallahi. Viyana var. Bir tane Samsun yok.
1: Yok.
0: Kocaeli canım memleket geldi. Öpüyorum yanacıklarınızdan. Muazzam bir hafta sonu diliyorum. Allah karşınıza iyi insanları çıkarsın efendim. Biz yarın kanonumuzu deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir de çapa aldık. Çapamız var ya. Çünkü kanonun en büyük sorunu şu. Gidiyorsun. Hop kıyıya sürüklüyorsun. Akşama kadar da kürek çekemeyeceğin için kollar da yoruluyor.
1: Çapanıza sağlık abi.
0: Bu şaka yapıldı. Sen şimdi sabah yayına gelmediğin için tabii. Yanacıklarınızı öpüyoruz efendim. Pazartesi görüşürüz inşallah. Ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar. Şampiyon neresi söyleyelim, öyle gidelim bari. Bursa! En çok Bursa'dan dinlenmişiz. İyi akşamlar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için
3: ama sigorta. Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Eti gonk.
4: Notebook deyince vatan.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.

Karşında Bir Gör Beni isimli şarkımı, bir başka şarkımı kayıt alırken gelen ilhamla oluşturdum. Tamamlanması birkaç günümü aldı. Sözü, müziği ve genel tüm prodüksiyonu bana ait. Şarkının ismine karar vermek hiç zor olmadı aslında. Çünkü hem nakaratın en vurucu kısmı hem de genel konunun finale bağlandığı cümle aslında. Ortada bir sorun var fakat karşında bir gör beni, o zaman değişecektir. İşte acı sözlerin, fikirlerin gibi bir yer. O yüzden şarkının ismi Karşında Bir Gör Beni oldu. Karşında Bir Gör Beni şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
0: Ama dememek için ama sigorta. Reklam.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. O burası Alem FM, o bendeniz Serdar Gökalp. Burası Alem FM. Dur bir dakika, beğenmedim başlangıcı, açılışı bir daha alayım. Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. Tarih 26 Haziran, yıl 2026, günlerden cuma. Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim. Alem FM'de Serdar yayında başladı. Başladı.

0: Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydınmalı, Kizil, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Şişme, Denizli, Edirne, Terdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcek, Ereğli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Nidi, Dukat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ada yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeyin at kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar haftanın son programıyla her alemin radyosunda
1: Serdar yayında.
0: Merhaba. Hepinize merhaba.

0: Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenlerim. İlk 22 mesajı nedir? Şöyle şuradan bir bakayım, bakana kadar sorayım size. Ne haber, nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Hazır mısınız hafta sonuna? Hani çalışmayanlar için söylüyorum, çalışılmayan bir hafta sonuna hazır mısınız? Ben şüpheliyim, ben hazır olmayabilirim. Ya şaka yaptım, izin için uğraşıyoruz be sevgili dinleyenler. Vallahi yani pazar günü şaka var mı, şaka yok mu, şaka var mı, şaka yok mu diye soranlar var bana. %50 vallahi. Ben işimi yaptım, ben şakayı yaptım değerli dinleyenler. Yaptıktan sonra izin de aldım. Ama sonra ne olduysa, hani beyefendi kimle ne konuştuysa, ne yaptıysa, ya yayınlamasak mı? İşte adımız tamamen sansürlenecek değil mi? Sesimi birazcık değiştireceksiniz değil mi? Falan. Şu mudur bu ya, ne dese eyvallah, zaten o söylemese de yapıyoruz bunu da vallahi galiba yayınlayamayacak gibi. Yani bugün size bunun duyurusunu yapamam, bu yarın akşam falan belli olur. Çünkü şakayı bana paslayanlar, çünkü ben şakayı bana paslayanlarla konuşuyorum. Bak moruk, şakayı yapıyoruz, bizi boşuna uğraştırma, izin verir değil mi diyorum. Genelde mesela insanlar bana şey diyorlar mesela, ya olur mu abi, garantisi benim, tabii ki de izin verecek ya, öyle bir şey yok, çok eğlenceli bir çocuktur falan filan. Oğlum bak, çok ağlarsızlar falansa izin vermiyor bazen diyorum insanlar. Yok yok abi, biz bunun izini alırız, sen bu şakayı yayınlarsın, biz de güler eğleniriz, bize de hatıra kalır falan gibisinden başlıyoruz. Ama değerli dinleyenler, yani şu an izinle alakalı bir sorun yaşıyorum. Bugün de belli olmaz yani, anonsu bugün yapamam size, pazar günü yeni şaka var diye. Hep beraber bana da sürpriz olur. Açar bakarsanız pazar günü saat 1'de şaka varsa iznini almışımdır. Yoksa üzülerek söylüyorum, yapacak bir şey yok. Bu hafta şaka yayınlayamayacağım yoksa. Ama yayınlayabilirim, bilmiyorum. Şu zamana kadar 2 kere böyle muhabbet oldu. İkisinde de hafta sonu izni aldım, yayınladım. İkisinde de hani izin verdiler, yayınladım. Anca yani. Başka da malzeme bir şey yapamadım. Yani denkleştiremedim. Hani sonuçta biliyorsun, günde yapmam gereken, her gün yapmam gereken 2 tane de radyo programı. Bazısı kızıyor mesela. Her gün şaka yapsana kardeşim falan diye. Yani sadece şaka olmadığı için bizim işimiz. Elimden geldiğince haftada bir yapmaya çalışıyorum ama. Elde olmayınca avuç ne yapsın diyorum. Hemen 22. Hani bunu programın başında hemen söyleyeyim de. Bir de sonunda bir kere daha tekrar ederim. İşte radyonun çünkü öyle bir akışkanlığı var. Şu an aramızda olmayanlar var, 15 dakika sonra açacak olan var, saat başından sonra olan var, işte ne bileyim uyuyakalan var, akşam saatinde dinleyen var, işte saat farkından dolayı henüz açamamış olan var, var da var yani. Onun için sevgili dinleyenler, bakacağız, bir de sona doğru bir hatırlatma yaparım konuyla alakalı, sonrasına bakarız. İnşallah yayınlayabilirim ama güzel oldu şaka. İzin alamadığım için bahsedemiyorum konusundan, çünkü normalde bahsederim şakanın konusu şudur budur falan diye. Onlar hep izin, yani yayınlanacağı kesin olan şakalardı. Bu sebeple bahsedemiyorum da. Hani internet alemine kalsa panel manel işte oradan buradan yapıyoruz ya bu şakaları. Bak görüyor musun, keşke öyle olsa diyeceğim ama öyle de değil inşallah. Öyle de olmasın tabii yani. Evet, şöyle bakalım. Bugünün programı evlenemeyip bekar kalanlara gelsin. Daha önce armağan ettik mi? Bakın bakayım. Hüseyin Adem, bir bakın bakayım. Evlenemeyip bekar kalanlar diye uzatmayalım. Bekarlara gelebiliyor mu? Bugünün programı bekarlara gelebiliyor mu? Bak bakayım bir Hüsü. Sana zahmet. Hüseyin biliyorsunuz radyosunu yeni açan varsa ekibe yeni katıldı. Bundan sonra bizimle. Eskiden de bizimleymiş zaten. Eski çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi ama... Ben hatırlayamadım tabii. Evet. Merkez stüdyomuzda sağ olsun. Bugün o asist edecek programı. Bundan Hüseyin bizimle. Zaten yaklaşık 1 aydır falan bizimle. Zaten Hüseyin ama şey yapan varsa, yani denk gelmeyen varsa, Hüseyin bizim, Hüseyin Koyuncu bundan sonra bizimle sevgili dinleyenler. Bir bakacak şimdi. Bekarlara armağan etmiş miyiz? Bekarlara gelebilirmiş. Baktı Hüseyin, yazdı bana hemen. Bekarlara gelebilirmiş. O zaman hadi ineysiniz. Başlıyor bekarların yayını. Evliler kapatmasın, sadece yayın bekarlara geliyor. Yani dinleyebilirsiniz. Başlıyor bekarların yayını sevgili dinleyenler. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp.
1: Bekarım diye üzülme. Serdar Gökalp'le maksimum eğlence Alem FM'de seninle. Taş köprü samırsağı ya. Diyemedim ya.
0: Tarkan bir şarkı söylesin. O arada bir toparlanın, hadi bakalım. Sonra vereyim konuyu, yapıştıralım.

Vallahi yayına girer ayak üzülerek öğrendim. Büyük ustadır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Kadir İnanır. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Birbirinden güzel eserler bıraktı. Vallahi büyük ustadır yani. Diyecek bir şey yok konuyla alakalı. Tüm sevenlerine bir kere daha başsağlığı, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun bir kere daha. Evet, şimdi konu önerisinde bulunabilir miyim demiş bir dinleyicimiz. Dur bakayım, konu önerisinde. İyi olur, bulun. Ya bunu yazana kadar keşke konuyu yazsaydın ya. Hani konu önerisinde bulunabilir miyim diyene kadar keşke yazaydın yani konuyu. O zaman şöyle yapalım, şey yapmayalım. Sadece senden değil, tamam. İnsanlardan da alayım. Değerli dinleyenlerim, buyurun konu önerilerini açayım. Ben de konular boy boy zaten, sorun yok. Hani tutmazsam yalan yok yani, beğenmesem oradan devam ederim ben. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Gecenin bir yarısında radyoda ne konuşulsun istersiniz? Buyurun yapıştırın bakalım. Gecenin bir yarısında radyoda ne konuşulsun istersiniz? 0536 901 8902, 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim.

Evet bakalım. Şöyle. En komik karne günü anısı. Karneyi aldıktan sonra gençler çok hatırlamak istemiyor. Bunu biz daha önce defalarca kere konuştuk. Hani en komik karne günü anısı. Ama olabilir, tamam yazayım. Gündüz programı onlara armağan ettim biliyorsunuz. Hani bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Karneyi alan herkese selam ederim. Öyle karnem kötü, karnem şu bu falan filan. Hayat bir sınav, hayat bir okul sevgili kardeşlerim. Velilere de sesleniyorum. Çocuklara yüklenmeyin. Sizin de öğrenciliğinizi biliyoruz yani çocuklara. Çocuklara yükselmeyin, olur mu? Size zahmet yani. Hani programa bekarlara armağan ettik ama parantez içinde benden hani inisiyatif kullanarak gece yayınının da bugün karne almış olan herkese armağan ediyorum. Herkese. Bilerek yapmadım ya da isteyerek yapmadım dediğim şeyler. Ha, la la la la la la. Meslek sırları konusunda konuşulsa güzel olurdu abi demiş efendim. Bir örnek verseydin keşke. Aa, bu böyleymiş deyip şaşırdığımız şeyler olabilir mi? Bilmem. İlişkilerde en çok rastlanan sorunlar. Aman aman uzak olsun abi, aman. Hangi eşyanın psikoloğu olurdun, hangi eşyanın derdini dinlerdin? Yok. Ön yargılarımız yersiz ve gereksiz olanlar. Geçtik. Kimlerden nasıl dinliyor? Bu bizim köşe zaten abi. Geçtik. Ne olacak bu bekarların hali? Evliler feleğin tokadını yemiş zaten. Bu arada evliyim. Çocukken düşündüğümüz en saçma şey. İyi yayınlar abi. Konudan bağımsız yarın ehliye sınavına gireceğim. Başarılar diler misin? Çok heyecan yapacağım gibi geliyor. Teşekkür ederim. Başarılar, başarılar. İnşallah. İnşallah geçersin. Yani inşallah. Gülmek için ne yapmalı? Bizi dinlemeli. Muhabbete nereden geldik dediğin olaylar. 5 aylık bekarım, çok mutluyum, herkese tavsiye ederim. Öyle yazmış. Bir gününe ünlü birinin yerine geçmek isteseniz kimi yerine geçerdiniz, neden? Abi Lütfi'yi arayacaktın. Arayacağız. O zaten bırakmaz arkadaşlar peşimizi. Yani tamam, rahat olun. Rahat olun, Allah aşkına rahat olun, tamam. Önümde benim bir kafama göre kurduğum bir akış var, merak etmeyin. Hani diyelim olmaz öyle şey de. Diyelim ki unuttuk Lütfi'yi aramadan gittik. Evden geri getirir beni, merak etmeyin. Size anlatıyorum, şaka geliyor galiba. Bak şikayetçi değilim, eyvallah, kardeşimiz bizim ama arkadaşlar ben doğursam bu kadar ilgilenmem bak. Hani söylüyorum. Bak defalardır anlatıyorum. Vallahi şaka değil, billahi şaka değil. Telefon şakası yüklüyorum. İlk yorum Lütfi. YouTube'a bakıyorum, yorumlarda Lütfi var. Twitter'a giriyorum, Lütfi yazmış. Instagram DM'e bakıyorum, Lütfi. Yayına giriyorum, Lütfi'nin mesajı var. Sonra Epic Games'e giriyorum, Fortnite oynayacağım. Vallahi Lütfi. Diyorum ki dur buradan geçeyim, başka öbür tarafta GTA oynayayım diyorum. Oyun konsoluna geçiyor. PlayStation Network'e geçiyorum, Lütfi. Kapatıyorum, Steam'e geçiyorum, Lütfi. Alem FM uygulamasına bakıyorum, Lütfi. Yani bir de Lütfi demeyin çocuğa. Onun öyle bir hassasiyeti var. Lütfi. Lütfi. Konuşacağız, merak etmeyin. Yani bunu almazsak beni evden getirtir ya. Duyunca çıldırdığınız cümleler. Yeni işledik ya abi daha onu.

teknik bir ayar yaptık da. Ona baktım sevgili dinleyenlerim. Evet, şuradan bakalım neymiş ne değilmiş. Gelin kaynana sorunları. Bize ne efendim? Bir de aşağıda yazmış mesela, diyor ki söylemedim benimkini. İşte öyle, bize ne yani? Söyledim. Ailenizdeki en dolandırıcı kim? İlk sanal sapığınız, yak. Film repliklerinden en çok aklımıza kalan, unutamadığımız hangisi? Açmadı beni. Şimdi benim önümdeki konularda yıldız attığım bazı konular var. Kimine 3 yıldız atmışım, kimine 4, kimine 5. 5 yıldızlı bir konu. 5 yıldızlı konular genelde bende şey oluyor. Daha önce işlemişiz. Katılım o kadar çok olmuş ki birçok mesajı okuyamamışız. Bunun bir daha üstünden geç demek. Hani benim program defterimdeki notun 5 yıldızın açıklaması bu. Hani bunun bir kere daha üstünden geç. Hatta bunu bir köşe bile yapabilirsin demek aslında. Benden 5 yıldız alan konular. Çünkü 5 yıldız alan konular bende şu. Yani katılım o kadar çok olmuş ki mesajların birçoğunu okuyamamışım. Bunu programa yerleşik bir köşede yapabilirsin. Ara sıra değinebilirsin de demek. 5 yıldız. 4 yıldız da işte öyle. 3 yıldız birazcık öyle filan. Zaten 2 yıldız 1 yıldız atmıyorum sevgili dinleyenler. 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız öyle atıyorum yani. 5 yıldızlı bir konu. Yeter artık dediğimiz ne var sevgili dinleyenlerim? Yeter artık dediğimiz ne var? 0536 901 8902 0536 901 8902. Yazın o kötü, iğrenç, baskıcı sıcağı bugün geldi biliyor musun? Vallahi dün yoktu. Bugün geldi abi, olay bitti. Bugün o yaz sıcağı, oyna pastırma sıcağı geldi bugün. Yani. Ben söyleyeyim sana yani. Bak gündüz de çok yoktu. Akşam nem var, nem dediğimiz bu herhalde. Vallahi billahi, bir de şu anda İstanbul 24 derece parçalı bulutlu diyor. Bulut namına, rüzgar namına hiçbir şey yok. Ve çok yani program yaparken zorlamaya başlayan bir sıcak var. Hani yazın öyle. Yazın mesela çok sıcakta hani millet diyor ya abi hiçbir şey yapılmıyor vallahi falan diye, program da yapılmıyor. Bende bir de migren belası var biliyorsun, ben klima da kullanamıyorum. Hani klima gibi bir nimeti ben yararlanamıyorum. Çok nadir. Çok böyle nadir. O da şöyle. Mesela çok nefes alınmayacak duruma geliyor. Atıyorum mesela öyle salonda açıyorum. 10 dakika 15 dakika salonun havası kırılıyor. Sonra ben kapatıp salona giriyorum. Yani ben oradayken açamıyorum onu. Hani stüdyoda falan zannediyorum ki yani 27-28 senedir falan yapıyorum ben herhalde Serdar yayındayı. 27-28 kere klima açık yayın yapmamışımdır. Yani o kadar etkiliyor beni. Migrenin halinden migrenli anlar. Zor günler bizi bekliyor. Ama nem var nem yani. Nem var nem. 0536 901 8902. Yeter, daha başlamadan yeter artık bu sıcaklar diyorum. Size de bunun örneğini veriyorum. Yeter artık dediğiniz ne var? Yeter artık dediğiniz ne var? İçimizdeki en kral yeter artık mesajlarına canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler.

Yeter artık dediğimiz ne var değerli dinleyenler? Yeter artık dediğimiz ne var? Buyurun yapıştırın. O arada bir şarkı dinleyin, mesajlar bir toparlasın kendini. Haydi bakalım, yeter artık dediğiniz ne var?

Şanssızlık yeter artık ya demiş efendim. Şanssızlık yeter artık. Yeter artık dediğim bekarlıktı. Şu anda balayından dönüyorum. Geçen hafta tek dinliyordum, şimdi çift. Oynuyorum. 15'inde yatan maaşın 16'sında bitmesi yeter artık. İyi yayınlar. Klima teknisyeni olarak yazıyorum. Sıcaklar gelmeden klimanızı alın. Sıcaklar gelmeden montaj yapalım. İlla ki sıcaklar gelecek. Son güne gidip alıp aynı gün montaj bekleyenlere gelsin bu mesaj. Yeter artık. Bir iki ay önceden montaj yapalım. Son dakikayı bırakmayın. Çok teşekkür ederim. Adam daralmış sevgili dinleyenler adam. Hani daralmış adam yani. Akrabaların evlen artık demelerini yeter diyorum. Kiracı olmak yeter artık. Teknoloji bu kadar hızlı ilerlemesin yeter artık. Abi selam, konuyla alakasız bir soru. Telefona indirdiğimiz programların paralı olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Paralı olup olmadığını ben anlamadım ki dediğinizi. Orada yazıyor mesela uygulama içi satın almalar falan diye. Yazıyor değil mi? Yazmıyor mu? Yazıyor mu sevgili dinleyenler? Yazıyor herhalde değil mi? Uygulama içi satın almalar falan diye. Herhalde yazıyor. Yine bir radyocuya sorulmayacak. Yani yine 30 senedir yemek yapıyorum. Yeter artık. Bıktım, kim ne yerse yesin demek istiyorum demiş. Demek istiyorum. 200'lü insanlar. Baldızı yeter artık diyorum, düş yakamızdan diyorum. Baldızsız bir hayat diliyorum. Anlaşılmamak canım atak etti. Artık yeter. Her seferinde saf yerine koyup kandırabileceğini zanneden insanlar.

Damsız gelmeyin yeter artık. Neresi burası, hangi mekan? Torpilli iş yaptırmak bitsin artık.

Yeter. Serdar Bey, klimayı en düşük sıcaklığa alırsanız tabii ki de migren yapar. He, geldi yine birileri. Evet, ben yıllardır klimayı en düşükte kullanıyorum.

0: Doğru.
1: Allah. Twitter kitlesine de hitap ettiğimi bilmek çok mutlu ediyor beni, biliyor musun? Vallahi çok yani. Hata bizde ama yani. Biz hep pis. Yani biz hep klimayı hep en dipte kullanıyoruz. Yani aşağıda kullanıyoruz. Ondan migren yapıyor işte. Yani yükseltince 23 olsa 24 olsa yapmaz mesela. O zaman difteri yapıyor o zaman ya. Yani. Migren yapmıyor yani. Yeter artık dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Ya millet evliliğine filan falan yapıştırıyor da sevgili arkadaşlar. Ne düğününe çağırmışsın, ne eğlencene çağırmışsın. Şimdi de evliliğinin derdini istiyorsun ki ben programda konu edeyim. Yani bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim.

Son model araba kullanınca usta şoför olunmuyor, yeter artık ya. O evet, hiç tasvip etmediğim halde bir arkadaşımla bir gün çok hızlı gidiyor. Oğlum yavaş dedim. 200 bin euro oğlum bu araba dedi. Yani ne olursa olsun teneke olduğunu unutuyor bazen insan. Araba araba bak, en kralı Allah korusun ya. Allah korusun en kralı. Vurdu mu içine çöküyor abi. Haberin olsun. Komşuların gürültülerinden bıktık, yeter. Gece gece kurutma makinesi çalışır mı be? Bir tane de ben ekleyeyim. İşlerine gelmeyince sen çok değiştincilerden de yeter artık.

Tişörtüm geldi. Giy, fotoğraf göndereceğim Instagram'dan yarına demiş efendim. İnşallah, hani maçlar bitti ama biz yine de milli takım tişörtü gönderiyoruz, veriyoruz yine. Ya bir de şimdi şöyle bir olay var. Değerli dinleyenler, tişört herkese aynı gün aynı saatte gitmiyor ya. Yani artık şu işi bir bıraksak mı artık? Hani bir bıraksak mı artık? Size zahmet. Maç günü olsaydı güzel olurdu yani. Fotoğrafı çekip gönderseniz iyi olurdu yani. Şehirler arası otobüs şoförleri deneylensin, yeter artık. Her yağmurda bir otobüs bir kaza. Deneylensin, denensin, deneylensin.

Ağustos ayında izne geleceğim. İsterseniz migren küpesi getireyim. Şeffaf, kulakta gözükmüyor. Dikkatli bakılması lazım. Şükürler olsun kurtuldum migren belası. Yok abi sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben mevsimleri geldiği zaman birazcık dikkatli yaşıyorum. Hani atakları atlatmama gibi bir şey yok da birazcık daha işte yavaş atlatıyoruz, zayıf atlatıyoruz. Benim migrenden daha çok çekmiş olduğum sıkıntı migreni baş ağrısı zannedenler. Mesela ne oldu diyor, abi migren geldi bana filan diyorum. Benim de dün gece çok başım ağrıdı ya diyor. Hani panik hata panik olma zannedenler filan, bir garip. Güneş gözlüğüyle geziyorum mesela, şey diyor, çıkarsana lan artist misin ya filan diyor. Yani, garip yani bir. Küpe deyince aklıma geldi. Günümüz gençleri ne kadar rahat biliyor musun? Ben 82 doğumluyum. Vallahi etrafımızda insanlara ona buna falan sorabilirsin. Bizim zamanımızda küpe takanı, dövme yapanı falan böyle 7 mahalle konuşurlardı. Ciddi söylüyorum. Hani bir erkek küpe takacak ha. Bir de onun kulak variyeteleri vardı işte. Hangi kulağına taktın bakayım. He tamam, sonra bir şey olmaz. Yani bir... Bırakmadılar ki isteyen istediği gibi yaşasın falan filan. Yani saçları kestirmede, saçları uzatmada...

başka bir şey vardı. Ondan sonra ama en fenası şeydi yani, küfe takanlardı. Bizim zamanımızda, hani bizim ergenliğimizde çocuklar, ya şöyle çocuklar biliyorum ben. Sabah evden çıkıyordu, işte giderken mahalleden çıktıktan sonra küpesini takıyordu. Ondan sonra tekrar gece akşam dönerken mahalle girişinde küpesini çıkartıyordu filan yani. Şimdi öyle bir şey yok. Eskiden yadırganıyordu. Ki ben o tarihte de mesela yadırgayanları yadırgardım. Bu tarihte de yadırgayan olsa yadırgarım, ama size bir şey söyleyeyim mi? Bak, o tarihte Twitter olmadığı için bütün bu agresifler dışarıdaydı. Vallahi bak, bu lafları diyeceğime gerçekten inanmıyordum. Ben Twitter'dan çok fazla ve özellikle son dönemlerinde pek haz eden bir insan değilim. Çünkü maksadını aştı. Hani ilk başlarda böyle 2009'da 2010'lu yıllarda falan gündemi belirliyorduk. Çat üstüne makarayı koyveriyorduk falan filan. Bana bazen diyorlar ki mesela, eskiden yayında çok aktif kullanıyordun Twitter'ı. Şimdi o kadar aktif kullanmıyorsun. Sebebi şu, söyleyeyim sana sebebini. Abi şükür bir konu belirleriz, yayında anons ederiz. Yine dinleyen herkes yazar, konuya yazar. Ama hani 100. tweetten sonra ya da ne bileyim onun algoritması nedir işte, 50. tweetten sonra bir şeyden sonra o TT denilen yere giriyor, tamam mı? Konuşulanlara giriyor. Konuşulanlara girince böyle amorsuzla bekleyenler var. Hemen altına hiç bizle alakası olmayan bir şey. Mesela işte atıyorum, Adem Kılıç git evine gitsin yazıyor mesela. Adem Kılıç kim ya? Adem Kılıç alan bizim Adem ha. Ya da işte bir futbol takımıyla alakalı falan filan, bizim Hüseyin'den örnek vereyim yani. Mesela Hüseyin istifa yazıyor mesela bizim başlığın altına. Abi oradan birileri alıyor, oradan futbola bağlıyorlar, oradan çıkartıyorlar, siyasete bağlıyorlar, oradan hayvan haklarına, oradan başka bir şey, oradan başka bir şey, oradan başka bir şey falan, binlerce tweet atılıyor. Başlığı açan kim gözüküyor peki? Başlığı açan kardeşiniz. Ben. Kardeşiniz ya, ben gözüküyorum. Ya şimdi bu yeter artık konusunu Twitter'da vermiş olsaydık başlık olarak. O iş şu anda çıkmıştı yani. İş şu anda çıkmıştı. Onun için bak, iyi ki vallahi günümüzde vallahi iyi ki Twitter var, yemin ediyorum. Bizim zamanımızda yoktu Twitter. Düşün ya, insanlar küpe takamadı be arkadaşım. Vallahi küpe takamadı. Yani el alem ne der diye düşünmekten, el alem ne der diye düşünmekten 10 sene 15 sene belki 20 sene çocuklar hayatlarını yaşayamadı. Benim hayatım boyunca umurumda olma, el alem ne derse desin bana ne, ağlayarak günlüğüne yazabilir. Ama tabii herkes aynı kafada aynı şeyde değil yani. Onun için o tarihlerde mesela küpe takımı, kıyafete, kılık kıyafete şey gösterdiler. Hani kızlarda da bu galiba, bu etek konusuyla alakalı galiba değil mi? Hani etek giyilmiyordu falan. Hani erkeklerde küpeydi, kızlarda tam nedir hatırlamıyorum, bilmiyorum. Kızlarda tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Böyle kadın ve erkekle alakalı bir şeyden bahsettiğin zaman hemen de böyle onun ucundan yakalayan da var. Hani ben bir gün yayında şey dedim, o olay oldu. Bak, gayet normal bir olayı çarptırmaya çalışan birkaç kişi var. Ben yine diyorum, bir erkek olarak yayında o gün öyle demiştim. Hani yaratılıştan doğal olarak bir erkek olarak, evet, kadınlarla ilgileniyorum ben ve bu normal bir şey değil mi? Hani bu normal bir şey, bir erkek olarak kadınla konuşmak, kadınlarla ilgilenmek, bir kadın olarak da bir erkekle konuşmak normal bir şey dedim. Ana, bundan rahatsız oldular ya. Bundan rahatsız oldular. Bana ne oğlum senden, bu benim kendi hayatım. Ben erkek olarak benim düşüncem bu. Sen ne düşünürsen, bana ne, benden uzakta git düşün nerede düşünüyorsan. Bana ne yani. Ama maalesef şöyle bir olay var. Seninle aynı fikri düşünmüyorsa hemen linç edelim yani, hemen. Ama hemen. Aman bunu yapıştıralım, aman şuna şöyle olsun, aman buna böyle olsun. Bak, biri yazmış, diyor ki 45 yaşındayım, aynen söylediğin gibi işe giderken küpeyi takıyordum, akşam eve gelirken küpeyi çıkartıyordum. Başka birisi yazmış, diyor ki babam Amerikan tıraşı saçını beğenmediği için gecenin bir yarısında berber arkadaşını arayıp götürüp beni yeniden tıraş ettirmişti demiş. Birazcık öyleydi ya. Birazcık öyleydi valla. Evet, çok yani sıkıntılar yaşadı bizim jenerasyon. Yaşadı yani.

3 gündür diyet yapıyorum ama hala istediğim fiziğe ulaşamadım diyen komşuma yeter artık. 3 gündür mü? Wow wow wow. 3 gündür. Her gün okey oynamaktan bıktım, yeter artık.

0: Paraya kıydım, GTA'yı aldım demiş efendim. Yani hani şey diyenler var, bence pek mümkün gözükmüyor. Abi oyun çıksın ondan sonra ucuzlar ya filan gibisin. Pek mümkün gözükmüyor. Pahalılaşmasın da pek mümkün gözükmüyor. Yani aldıysanız oyunu alamıyorsunuz zaten değil mi? Ön sipariş, evet, daha oyunu şu an alamazsınız oyunu. Oyun daha çıkmadı. Saat 23.07, bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım. Ver Hüseyin'cim arayı.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: kadar mesela efendim? Seans başı ne kadar?
1: 2000-2500.
0: Ama siz dinlemeye alışıksınız. Pardon, sizin anlatmanız lazım. Var mı bir derdin kuzum?
1: Derdimiz çok ama biz de işte kime anlatacağız bilmiyoruz. Birilerini anlatamayınca insanlar işte yazıya döküyorlar, dizi yapıyorlar sonra.
0: Olay, olay, olay. Dinleyici üstü kapalı magazin dünyasına yapıştırdı. Seans başı 2500 lira aldığını iddia eden genç psikolog, biz onlar gibi film yapmıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz dedi.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

10 yıllık profesyonel LOL oyuncusuyum. Ya şu oyuna bir tek ben sarmamışım biliyor musun ya? Hani ben de eksik kalayım zaten de. Yeni oyuna başlayan insanlardan bıktım usandım abi demiş efendim. Mantığı ne bu LOL'ü? Hani bu LOL dediğiniz şey değil mi? Gel bir LOL atalım falan dedikleri var ya, bu mu? Hani bilen biri varsa, madem siz 10 yıllık oynuyorsunuz, gereksiz gerek başka birisi. Bu nasıl bir oyun bu? Hani strateji mi? FRP mi? Üçüncü şahıs mı? Yani hikayeli mi? Akıcı mı? Ne bu, ne ya, yani mevzu ne yani, mevzu? Neye benziyor ya da? Birkaç oyun bilirim söyleme sahip. Hani şuna benziyor şu tarz falan derseniz, o bu LOL nedir bu? Hiç benim hiç merak edip bakmadım biliyor musun hiç?

Sıcaklıktan bıktık artık. Yeter kış ya. Daha dur bir gündür ya. Daha dur bir gün ya. Daha bir gün oldu ya. Her gün ne zaman işten çıkacağım diye düşünüyorum. Yeter artık dedim ve işten çıkacağımı söylüyorum. Nasipse 7 Ağustos. Peki. Gümüş atölyesinde çalışıyorum diye bedava istemeyin. Yeter artık. Ben sadece çalışanım, sahibi değil.

Adem arada arada diyor ki abi Hüseyin tuvalete gitti, yayında söylersin diyor. Onu söylüyoruz yani. Strateji oyunu. Beşe beş takım oyunu. Night Online var ya, ona benziyor birazcık demiş.

Babiş herkes sevgilisinden ayrılınca yeniden dinlemeye başlıyordu. Ben mezun olunca geldim. Karne alanlar dışında çiçeği burnunda mezunlar da var aranızda. Hadi bakalım. Hadi bakalım Babiş. Hüseyin bana Lütfi'nin telefonunu bir yazsanıza. Size zahmet. Bir... Artık Lütfi'yi arayalım sonra beni. Gece bir evden getirtmesin yani. Hiç. Size zahmet bir yazın bakalım. Lütfi nedir? Karne manne dediniz, onu daha fazla tutmayalım onu. Zaten uyumaz. Ben şöyle bir şey var. Hani okullar kapandı ya, Lütfi bizde artık yani. Benim evde kalıyor gibi yani Lütfi. Hiç. Söyleyeyim. Sonra dur bakayım. Şuradan şöyle. Formam bugün geldi. Teşekkür ediyorum demiş efendim. Rica ederiz efendim. Güle güle giyinin. Giydikçe bizi hatırlayın. Hani önceden olsa maçlarda giyin falan diyecektim de. Ya yine canım ileride maç olur giyersiniz ya. Hiç. İleride maç olur giyersiniz yani. Sorun yok. Arayalım Lütfi'yi. Bir saniye. Şuradan şöyle. Nerede? Evet. Dur. Lütfi'yi bir arayalım. Ama böyle ölü evi gibi olmasın. Dur bakayım şuradan bir...

0: Çalıyor mu Lütfi? Dur bakayım. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Veşte alkışlarla karşınızda Lütfi. Ne yapıyorsun Lütfi?
1: Oturuyorum abi.
0: İyi, otur bakalım Lütfi. Nasıl geçti? Karne marne günüydü bugün. Ne yaptın, ne ettin? Evet. Anlat bakayım bana.
1: Genel olarak hiçbir şey yapmadım. Gittim, karnemi aldım, geldim.
0: Efendim?
1: Genel olarak hiçbir şey yapmadım. Karnemi aldım, geldim.
0: Karneni aldın, geldin. Nedir durum? Karne durumu nedir? Hiç bahsetmediğine göre var mı bir sıkıntı? Yoktur diye düşünüyorum.
1: Yok, takdir. Yine aynı.
0: Yine tak. Ey yavrum benim be. Kaça geçtin şimdi Lütfi?
1: Ona.
0: Ona geçtin.
1: Evet.
0: Doğru mu? Maşallah Lütfi'm efendim. Ortalaman kaç?
1: Ortalama 1 saniye 93.0412.
0: 93.0412. Öyle mi?
1: Evet.
0: Aslansın lan Lütfi. Vallahi aslansın. Gerçekten aslansın yani. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım. Çok yayına bağlanmak istedim. Buyur, dinliyorum seni.
1: Abi ne anlatabilirim yani?
0: Ne bileyim oğlum, sen dedin abi beni yayına bağlı anlatacaklarım var filan diye.
1: Ne anlat?
0: Hadi Lütfi. Lütfi Show. Şöyle söyleyelim. Abi, tamam. Yok, dur, soru cevap şeklinde gidelim. Ne yapacaksın tamam. Mesela yaz saatinde ne yapacaksın Lütfi?
1: Dükkanda çalışacağım.
0: Ne dükkanı Lütfi?
1: Dayımın dükkanı.
0: Dayının dükkanı. Ne o? Ne dükkanı ama yani?
1: Kuyumcu.
0: Kuyumcuda çalışıyor. Oba. Oğlum sen ileride radyocu falan olmazsın, ben sana söyleyeyim yani.
1: Abi kuyumcu da atölye.
0: Kuyumcu atölye. Daha iyi. Daha iyi işte. Söyleyeyim sana. Daha iyi. Tatili hak ettin. Ne kadar çalışacaksın? Komple okul açılana kadar mı?
1: Evet.
0: Para verecek değil mi dayın?
1: Evet.
0: Konuştun mu maaş haftalığı falan filan?
1: Yo.
0: Nasıl yo? Konuş oğlum. Bizim gibi yapma. Konuş. Kaç para alacaksın? Kaç para isteyeceksin?
1: Bir şey istemeyeceğim.
0: Tamam da kaç paraya fitsin? İlla ki verecektir yani sana.
1: Vallahi hiçbir fikir yok aklımda.
0: Peki istesen istediğin parayı verir mi dayın?
1: Hiç bilmiyorum, emin değilim, denemedim.
0: Denemedin. Yani bence istemelisin Lütfi. Yani öyle şey olmasın. Hani gidip çalışacaksın hafta sonları, gel lan buraya sen de al şu parayı falan. Ne yapacaksın peki orada, işi biliyor musun? Daha önce çalıştın mı yani orada?
1: Ya daha önce çalıştım da iş bilmiyorum.
0: İş bilmiyorsun. Ne yapacaksın orada?
1: Ne yapacağım? İş öğrenmeye çalışacağım.
0: İş öğrenmeye çalışacaksın.
1: Onun dışında işte getir götür.
0: Tamam. Daha önce para verdi mi dayın sana?
1: Evet.
0: Geçen sene mi?
1: Evet.
0: Hani sorma sahip Lütfi, kaç para verdi?
1: Yani 1200.
0: Haftalık.
1: Evet.
0: Öyle yok Lütfi. Sana haftalık ne verse 1200 lira olmaz. Şimdi bak şu 5000 ne yapsın bilmiyorum yani. Bilemedim. Bir de söyle, en azından sigorta girişini mirişini falan yapsın sigorta. Yaptı mı geçen sene?
1: Sanırım hayır ama emin değilim.
0: Emin değiliz. Tamam, emin değilsen yakmayalım adamı, tamam. Şimdi bir kere. Sonra mesela okul açılmadan bir 15 gün önce falan şey yap. İstifa et iş yerinden. Kazandığın parayı harca bir yerlerde.
1: Kazandığım parayı harcayayım.
0: Evet.
1: Zaten her hafta harcıyorum ben.
0: Keyfi odur oğlum, lezzeti odur. Biz de mesela senin yaşında, tam senin yaşında değildik ama birazcık daha büyüktük işte lise dönemlerinde. 3 aylık tatilde 2 ay, 2,5 ay, 2 ay 10 gün falan çok fena çalışırdık. Ondan sonra o 2 aylık parayı gider 15 günde 20 günde bir yerde bir tatilde arkadaşlarımızla beraber yerdik. Sen şimdi tam kaç yaşındasın?
1: Tam 15.
0: Tam 15. Yok, biz o yaşta değildi. O yaşta ufak kalıyordu biraz. O yaşta biraz yazlıkçı tayfa falandık biz. Hani benim dediğim lise 2'de, lise 3'te filan. Sen şimdi 10. Yani kaç oluyor bu? Lise mi o? Lise kaç?
1: Lise 2.
0: Lise 2 oluyor. Aa, aslında o yaşlarmış ya bizim de. Aslında bizim de o yaşlarmış yani. Dinliyor muydun bizi bugün de?
1: Evet.
0: Dinliyordun, tamam. Bilerek yazmadın değil mi? Nasıl olsa beni arayacaklar diye.
1: Yok, yazdım.
0: He, görmedim kardeş. Vallahi görmedim.
1: Hatta karneyle takdirin fotoğrafını attım.
0: Dur bir dakika, ben nasıl görmedim bunu? Hemen bakayım şöyle. Hemen Lütfi karneyle takdirin fotoğrafını atmış. Bakayım. Vallahi atmış çocuk yani. Dur bakayım şuradan şöyle. Biraz büyütmem lazım kardeşim bakmam için. Şöyle bir şey yapayım. Sana bir tişört vermiştik değil mi?
1: Milli takım tişörtü, evet.
0: Tamam peki. Evet. Öğrencinin işte TC kimlik numarası 9. sınıf E şubesi. Numaran 4330 mu senin?
1: Evet.
0: 4330, 2025-2026 ikinci dönem. Güzel. Yukarıda kimliği yazılı Lütfi Emre Yaşar, okul içinde ve dışında arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışları ile derslerindeki gayret ve üstün başarısından dolayı bu takdir belgesini almaya hak kazanmıştır. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Müdürü. Aslanım benim be. Dur bakayım şurada.
1: Abi söyle yazdıklarına kardeş. Bakmayın, puana göre veriyorlar. 85 üstü full takdir.
0: Tabii canım. Birinci dönem. İnsanın bir hedefinin olması çok iyi. Başarılı bir radyocu olacaksın. Eminim bu istek sende olduğu sürece diye de karnesine not düşmüşler Lütfi'nin.
1: Abi o birinci dönemde, ikinci dönemde iyi tatiller yazıp geçmişler sadece.
0: İyi tatiller yazıp geçmişler öyle mi?
1: Evet.
0: Türk Dili ve Edebiyatı 94. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 88. Tarih 90. Coğrafya 93. Doğru yerden okuyorum değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, coğrafya 93, matematik 90, fizik 87, kimya 65. Kimya biraz bu kadar notun içinde façı o. 65'e ben zil takar
1: abi,
0: oynarım da.
1: Abi bir tek kimya düşük. Kimya hocasını seviyorum ama dersle hiç aram yok.
0: Ya ben 65'e zil takar oynarım Lütfi.
1: Abi ben de aynı durumdayım. Benim tamam. De yapacak başka bir şeyim yok çünkü.
0: Biyoloji 83. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü 100.
1: Abi onları tamamına direkt 100 giriyorlar, gerekmez derslere.
0: Yabancı dil 97. Beden eğitimi ve spor 100. Görsel sanatlar 100. Seçmeli astronomi ve uzay bilimleri 100. Seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım 100. Seçmeli düşünme eğitimi 100. Dur bakayım. Seçmeli proje tasarımı ve uygulamaları 100. Seçmeli spor eğitimi 100. Rehberlik ve yönlendirme tabii onda ders yok. Yıl sonu başarı puanı 93. Maşallah Lütfi kardeşim. Bizi hani bizi temsilen vallahi maşallah yani. Kardeşim benim. Kahramanmaraş 12 Şubat'tan maşallah. Evet Lütfi. Ne yapalım sana, ne yapalım? Gel bize bir ceza ki.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Gel bize bir ceza ki. İstanbul'a geliyor musun? İstanbul'a geldiğinde bir günü benle geçir. Ne dersin? Ama ne zaman gelirsin?
1: Valla abi gelmek istiyorum da ama büyük ihtimalle 12'den üniversiteye geçerken gelirim ben.
0: Tamam, ona o zaman sözümüz olsun. Bu devamsızlığın filan nerede yazıyor senin?
1: Devamsızlığın en altta. O puanın hemen altında 9,5 güne bir gün.
0: Bir dakika bakacağım. 9,5'a bir ne demek?
1: 9,5 özürlü. Yani ya annem izin vermiş ya doktor raporu var. Diğeri de özürsüz.
0: Tamam. Nerede? Aa evet, 9,5'a bir.
1: Bir... Aslında o bir de raporlu da hoca raporlu girmeyi unutmuş herhalde. Yapacak bir şey yok.
0: Yapar hocalar, bazen yapar öyle şeyler. Çok, çünkü onların başında çok Lütfi var kardeşim. Kafa gitmiştir, doğrudur yani. Evet, yani ne yapalım Lütfi, sana ne yapalım yani. Tişört dedik, tişört vermişiz. Şarkı desek, aşk olsun radyo senin, istediğin şarkıyı çalalım. Gel bir günümüzü beraber geçirelim desek. Bir günümüzü yani geldiğin zaman onu da beraber geçiririz. Valla bilemedim Lütfi yani. Bilemedim yani. Senin istediğin bir şey var mı bizden? Sadece benden değil bak, dinleyicileri de katıyorum. Ha. Var mı bizden bir şey, bir şey istiyor musun bizden?
1: Yani abi aslında aklımda bir şey var da emin olamıyorum.
0: Yani yapabileceğimiz bir şeyse şayet. Yani bizden istediğin yapabileceğimiz bir şeyse temsilen bu arada. Yani senin nezdinde tüm karne alan çocuklara. Neymiş bir söyle bakalım. Yapamayacağımız bir şeyse Lütfi ya biz bunu yapamayız deriz. Yapacağımız bir şeyse sorun yok. Ufaktan bir söyle, inşallah yapabileceğimiz bir şeydir. Söyle bakayım ufaktan.
1: Sarıyer koladan içecek paketi.
0: Ne istiyorsun, duymadım.
1: Sarıyer koladan içecek paketi.
0: Onu yapamayız Lütfi, o çok zor o ya. O çok zor Lütfi'cim, onu yapamayız yani. Ya Lütfi gözünü seveyim, ben de bir şey diyeceğini zannettim. Ya. Tamam oğlum tamam, içecek paketi. O onda bir sıkıntı yok. Lan çok naif çocuk ya. Bak Sarıyer koladan içecek paketi diyor. Tamam kardeşim benim. İstediğim bu mudur?

0: Evet.
1: Tamam, Sarıyer Kola'dan içecek paketi. Sana bile biraz kimseye söyleme yani, aramızda kalsın. Sana ben hususi bildireceğim, biraz torpilli davranmalarını rica edeceğim sana, tamam mı?
0: Tamam abi, teşekkürler.
1: Söyleme ama.
0: Soracağım
1: Kimseye.
0: İki soru daha var.
1: Sor kardeşim.
0: İlk Miraç'a ne oldu? Güzel bir puan yapabildi mi? Bir bilginiz var mı?
1: Miraç valla o da senin gibi yazan arkadaşlarımızdı değil mi?
0: LGS'ye girecekti. Hatta tuşlu telefonum var diye şaka yapmıştı. Sesten hızlı şaka yapıyorsunuz demiştiniz.
1: Tamam valla Lütfi'cim, yazarsa haberimiz olur, yazmazsa haberimiz olmaz. Onun için...
0: Abi bir de uygulama için bir önerim olacak.
1: Yani onu istiyorsan Adem abine mail at onu. Ama söyle neymiş, bana da söyle.
0: Podcast'te tarihle arama kısmı gelirse daha kolay olabilir.
1: Evet, o sadece sen değil, birkaç dinleyicimizin de isteği. Ama biz bu istekleri biriktirip belirli zamanlarda uygulama geliştirme ekibine veriyoruz. O zannediyorum ki yeni uygulamada olacak o. Ne oldu Lütfi, niye sustun?
0: Başka aklıma bir konu veya bir söyleyeceğim herhangi bir şey gelmiyor çünkü.
1: Herhangi bir şey gelmiyor başka. Tamam.
0: Evet.
1: Bize bir şey demiyorsan öpüyoruz yanacıklarından seni.
0: Görüşürüz abi.
1: Görüşürüz Lütfi'm. Öpüyorum seni. Gururumuzsun. Oğlum bir şey desene.
0: Teşekkürler abi, ne diyeyim.
1: Hadi öpüyorum kardeşim. Görüşürüz. Bay bay.
0: Görüşürüz.
1: Sağ ol, teşekkürler. Lütfi ya.

Serdar merhaba. Aranıza hoş geldim. İki haftadır doktorlara gidiyorum. Dört gün önce test yaptırdık. Bugün çıktı. Migren hastasıymışım demiş. Ha kardeşim benim, aramıza hoş geldin. Alkışlarla. Çekil çekil çekil. Yeni migrenli geldi. Çekil. Yeni migrenli geldi. Otur otur otur. Hayat zor olacak şimdi senin için. Migrenim tuttu diyeceksin. Ah benim de çok başım ağrıyor falan diyecekler. Migrenim tuttu diyeceksin. Ağrı kesici vermeye çalışan olacak falan. Anladın mı? Migrenim tuttu diyeceksin. Garip garip şurana ovala, burana ovala falan filan diyen olacak. Hani ışığa da duyarlıysa, seninkini tetikleyen böyle eğer ışıksa şayet, güneş gözlüğüyle gezeceksin. Çıkarsana lan şunu, artist misin? Kapalı mekanda güneş gözlüğüyle gezilir mi filan? Diyecekler mesela filan yani. Aramıza hoş geldin. Gözümdeki gözlüğü uçarak atlayıp almaya çalışan var ya. Ya sence yani mesela hani gecenin karanlığında kapalı mekanda güneş gözlüğü niye? Salak mıyım sence ben? Yani bilgisayar ekranı, ışık falan hani tetikliyor ya. Gece mesela ışıklar kapalı. Işıklar kapkaranlık odada gözümlü güneş gözlüğü var mesela. Kapkaranlık odada. Kuzenim şey diyor bana. Oğlum bu nedir ya? Bu niye takıyorsun bunu? Salağım çünkü ben. Ondan takıyorum. Yani. Çok affedersin. Yani sendeki yok bende o akıl. Ben onun için yani. Ne diyeyim?

Serem abi, ben Salih. Vallahi meraktan soruyorum. Bende de bazı böyle belirtiler var da migrenin nasıl bir testi var demiş. Vallahi bilemiyorum ki, doktor ne uygun gördüyse test dediği herhalde kan testidir. Ne bileyim, tomografidir, odur budur, o sonuçlarıdır herhalde. Yoksa şöyle bir teste 7 kere 8 7 kere 8 yaz migren. Hani öyle bir test değildir diye düşünüyorum.

Kahramanmaraşlı bir yazarım ve kitaplarımdan Lütfi'ye armağan etmek istiyorum demiş. Valla Lütfi hani ben normalde irtibatlarım ama buna hiç gerek yok. Lütfi zaten kendiniz bulabilirsiniz yani. İşte Alem Efendim postlarının altındaki yorumda. Benim şakaların altında filan. Yani Lütfi gayet hemen bulabilirsiniz yani Lütfi. Bana zor ulaşırsın, Lütfi'ye hemen ulaşırsın söyleyeyim yani. Lütfi enteresan Lütfi. Diyorum ya ben doğursam bu kadar uğraşmam yani. Tatlı bir uğraş ama Lütfi'ninki.

Başkan, bu mali müşavirlerin hali ne olacak? Daha yeni çıktım şirketten. Abi bazı mesleklerde şey var. Sizde de o mu? Mesela ne onun adı? Nasıl anlatayım şimdi bunu? Nasıl toparlayabilirim ben bunu? Dönemi var mesela. Hani muhasebeciye mesela ne haber diyorsun? Ay tam yıl sonundayız çok kötü falan diyor mesela. Hani manken mesela ne haber diyorsun? Ay tam bizim sezondayız çok kötü falan diyor. Size sezon ne oluyor? Bir de mali müşavirlerde bir şey var. Başında ne yazıyordu? SMM öyle. Buna bir benzer şeye döndüm ben ya. Niye verdi 5 milyonu? Ayakta mı duramıyor? SMM mi ne öyle bir şey yazıyordu bir de. Mesleklerin yoğun olduğu şeyler var. Tarihler var. Muhasebeciler öyle. Yıl sonu mesela. Yıl sonu. Abi yıl sonu çok fena ya. Yıl sonu. Reklam ajansları da öyle mesela. Yıl sonu abi çok fena. Yıl sonu çok fena. Genelde bütçelerde filan oluyor mesela. Hani bir şey yapacaksın mesela. Abi yıl sonu daha bütçeye girmedi. Yılbaşı oluyor. Abi daha bütçeler gelmedi. Yıl ortası oluyor. Abi bütçeler bitti filan. Yani oho. İstiyorsun gerçeğe bedava olsun. Yani. Diyorum ya, yıllardır anlatırım. Biz bir iş yaptık, bana PlayStation olarak verdiler şeyi, ödemeyi. İstemediğim halde, ne alakaysa. Geçen hafta bizim çocuklar hani utana sıkıla aradı beni. Dedi ki abi defalarca keredir dedi şey işte firmanın dedi şeyi arıyor, genel müdürü arıyor. Sizde de eski tanışıklığı varmış. Hakikaten de var bu arada, söyleyeyim. Yayında anlatırım dedim zaten, onu da söyleyeyim yani. O gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum bu sebeple. Bir çay firması, gerçekten de genel müdürüyle yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Görüşemeyiz, edemeyiz ama tanıyorum yani. O beni tanır, ben onu tanır. Oturup kalkmışlığımız var zamanında. Bir dijital benim yapmış olduğum dijital içeriklere reklam olarak girmek istiyorlar. Bir çay firması, reklam olarak girmek istiyorlar. Ödemeyi de çay olarak vermek istediler bana. Niye dedim? Ya içeriklerinize çok bayılıyoruz. Günde 100 kişi, 1000 kişi falan birbirine gönderiyor bizim içerimizde falan dedi böyle. Hani olmak

istiyoruz o içeriklerde ama yeni bütçe daha onaylanmadı. Onun için biz ben dedim ki onaylanınca olsun dedim. O zamana kadar beklemeyelim dedi. Ya abi ne konuşuyoruz Allah aşkına dedim ya. Allah aşkına dedim yani ne konuşuyoruz ya. Bundan yıllar önce biliyorsun PlayStation 4 müydü 5 miydi? 5 galiba 5 ilk çıktığı zamanlarda yine bir reklam kampanyası. Adam hiç bize sormadan PlayStation 5 olarak yaptı ödemeyi. Hani 8-10 tane artık kaç taneyse getirdi böyle durdu böyle ofiste durdu. Abi niye biz yani biz iş yapma paramızı niye alamıyoruz? Bunları aldığına dua et filan gibi cümleler de kurdular bize. Bunları aldığına da dua et filan gibi.

Hayır, bir de şimdi çay olarak ödeyelim diyor. Benim telefon şakalarında hani şöyle ya, telefon şakalarında reklam olmak ya, sponsor olmak istiyor telefon şakalarına. Şimdi çay olarak öderse hani benim telefon şakaları sponsorluğu karşılığında aldığım çayı koyacak bir hangarım yok. Ben şimdi 100-150 tır çayı nereye koyayım yani? Parayla olursa sana daha ucuza gelir dedim. Ne yapacağım o kadar çayı hakikaten? Ne yapacağım ki ben? Çaya bir mi açayım yani? Ne yapayım yani? Harbiden ne yapayım? Dedim ama yani duyuyorsa da kızmaz bana. Vallahi dedim yayında anlatacağım ya bunu. Bana diyor ki anlat, adımızı verme ama. Dedim yok, verir miyim? Daha para yatmamış, daha adını söyler miyim? Para yatmamış. Belki sen de bulur gel yanıma. Eskide kalmış köle efendim. Biri yazmış diyor ki seni Üsküdar'da yakalarım inşallah. Vallahi iyi niyetli mi kötü niyetli mi? Onu söyleyeyim yani. Hani kötü niyetli yazdıysan yanıyorum, söndür elim. Yakaladığında pek iç açıcı şeyler olmayabilir abi. Hani şundan dolayı ben hızlı koşuyorum ondan ya, hızlı kaçıyorum ben. Ondan dolayı diyorum. Öyle yazmış. Seni Üsküdar'da yakalarım inşallah. Sebep.

Adem satsın abi çayları. Yok canım evet demedim ki ya. Abi ben ne yapayım gerçekten, ben o kadar çayı ne yapayım ya? Ne yapayım yani ben o kadar çayı? Bir de bazen şey de oluyor mesela. Bazı firmalarla konuşuyoruz falan. İşin hani para kısmına geliyor işin. Şaşırıyorlar böyle. Aa paralı mıydı bunun ya? Şimdi yani. İş karşılığı para istediğimiz için şaşıranlar oluyor bazen. Ama bu sadece ben değil, böyle işte internetteki influencer diyorlar galiba. Influencer çocuklarla benim aram iyi. Böyle karşılaştığımız zaman falan muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz falan bana. İşte iş güç nasıl falan böyle konuşunca onlar da öyle. Abi adamlara iş yapacağız, proje istiyorlar. Yazıyoruz, götürüyoruz, iş paraya geliyor. Allah Allah paralı mı diyorlar falan, böyle şaşırıyorlar. Yani şunu deseler anlarım mesela. İşi yaptın götürdün, kaç para? 10 lira. Ya bu pahalı de anlarım ama ne kadar yaptın? 10 lira. Aa paralı mıydı bu? Bu yani bu kafana bir şey düşmüş olması lazım. Sivri ama. Sivri bir şey.

0: Seni Üsküdar'da inşallah yakalarım diyen Fatih Bey galiba şey yazmış. İyi iyi ya, diğer yazdığımı oku. Sen boksörsün, deli miyim ben demiş. İşte onun için dedim zaten, çok hızlı koşabiliyorum ben. Boksun %50 tek başına idmanı koşmadır çünkü Fatih abi. Çok hızlı koşabiliyorum yani. Hala.
1: Yanıyorum, söndür elimi. Çıktı ateşimin gerilim.
0: Oyun konsollarından birine talibim. Oho, onlar çoktan abicim. Çoktan. Çoktan yani, takas sistemi olsaydı güzel olurdu ama yani takas sistemi hakikaten güzel olurdu.

Bak yarın yok ama yayın. Pazartesi günü Hüseyin bana hatırla. Pazartesi günü Serdar Trafik'te de yaptığınız işte para haricinde ne teklif ettiler size diyeceğim. Bunu daha önce sormuştum. Enteresan cevaplar gelmişti. Bana teklifi de geçtim. İşte diyorum ya, oyun konsolu teklifini bırak yolladılar.

ben ne yapacağım, ben wireless modem mi takacağım kendime, ne yapayım ben ürünü? Para olunca Öderler'e geldi olay. Sonra sağ olsun onlar da devamlı çalıştığımız için yani bir üstü kapalı, para bu aralar hiç olmayabilir, işte kapatacağız hesabı falan, şöyle yapalım, oyun konsolu gönderelim. Ben de dedim ki yok, sakın kesinlikle kabul etmeyin filan. Aradan bir hafta geçti, valla 10 tane mi 12 tane mi 8 tane mi ne, bir baktım ofise geldi. Bu sefer ben aradım adamı. Dedim ki abi biz kabul etmediğimizi söylemiştik. Adam açık açık yüzüme karşı, kardeş bunu alabildiğine dua et dedi. Ve beni ikna etmeye çalıştı. Para olarak verseydim, atıyorum mesela, para olarak verseydim 6 oyun konsolu ediyordu. Ben sana fazlasını gönderdim, paraya çevirirsin dedi. Hiçbir şey diyemedim adama. Hiçbir şey diyemedim adama. Ama zarar mı ettik, kar mı ettik dersen, o oyun konsollarından bir lira almadık hiç kimseden. Her gelene bayram şekeri gibi. Her gelene.

Abi gel şu çay işine bizim kiralık kardeşini filtre yapalım, formaya sponsor olsunlar. Köyde edenler... Oğlum Ercan ne yazmışım ben, anlamıyorum ki ne yazdığını. Para yok, para yok. Adam çay veriyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın çay? Bir tır göndereyim yarın. Ne yapacaksın yani?

Programda çay hediye edersin. Ya size kurban olsun da. Şimdi onlar öyle çuval çuval getirirler hani. Öyle büyük yüksek miktarda olunca öyle çuvalla geliyor. Senin markette aldığın gibi gelmiyor. Ben şimdi burada hani atıyorum mesela Ahmet Bey bağlanmış. Ahmet Bey merhaba. Size 1 kilo 250 gram çay tartıyorum şimdi. Evet tarttım. İstanbul trafiğini söyleyin bana. Tamam güzel. 250 daha koydum abi üstüne. 1,5 kilo çay gönderiyorum sana. Tamam hadi görüşürüz. Biri arıyor mesela. Çay var mı abi? Kardeş kuş burnu kaldı be. Bizim Niyazi gibi. Ne içersin? Kako kako kako kuş burnu kako. Böyle sayarız. Hakikaten he. Kafesi çay evi falan olan var mı? On tür yığdırayım çayı oraya. Çay ya. Akarı yok kokarı yok yani çay. Çay.

Yazdığınız soru bankasının parasını kitapla ödemişti yayın evi. Tamam, bunu vallahi daha önce vermiştim bunu konu olarak da aradan bayağı geçti. Hüseyin, bunu hatırlat bana. Yaptığınız işte para yerine size ne teklif ettiler? Para yerine size ne teklif ettiler? Tamam. Bana pazartesi günü hatırlat bana. Hüseyin, Adem, hanginizseniz artık orada şu an. Hatırlat.

0: kanala yüklemesi kaldı. İzin konusunda bir problem yaşıyorum. %50 ihtimalimiz var. Yani izin konusunda iznini almıştım zaten ama sonrasında ulaştı işte şakayı yaptığımız kişi. Hani izni de şöyle almıştı. Abi adımı kesinlikle sansürle. Abi hiçbir bilgim olmasın. Abi sesimle de birazcık oynar mısın falan filan gibisinden izinleri almıştım. Şaka tam anlamıyla hazır. Fakat sonrasında işte bazı problemler olabiliyor bazen. %50. Hani yarın yayın olmadığı için şaka olursa duyuramayacağım. Pazar günü saat 1'de şaka yayınlanırsa anlayın ki izni almışım. Yayınlanamazsa affınıza sığınıyorum. Ben elimden geleni yaptım ama olmadı, yetmedi yani bu haftaya sevgili dinleyenlerim. Pazar günü saat 1'de YouTube kanalımı bir kontrol edersiniz. Zaten yeni şaka olmasa bile bu yüklemiş olduğum şakaların hemen hemen hepsi yeni. Hepsi yeni. Onların da belirli bir izlenmeye gelmesi beni mutlu eder değerli dinleyenlerim. Haberiniz olsun. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde. Değerli dinleyenler. Radyonuz Alem FM'de alemfm.com olarak bulunabilir her yerde. Alemfm.com. Pazartesi önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

Evet. Mevzu biter. Ben ufaktan ufaktan gider. Sevgili dinleyenler. Cumartesi, pazar. Hafta sonu yayında değilim. Programın başında bir kere söylemiştim. Sonunda bir kere daha söyleyeceğimi belirtmiştim. Yine söyleyeyim. Pazar günleri saat 1'de YouTube kanalımda yeni bir telefon şakasına benle beraber siz de alıştınız. Şaka hazır. Hatta yani sadece...

koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.